Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın. Birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Kim de tövbe etmezse işte onlar zalimlerin

0: kendileridir. Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir. Çok merhamet edendir. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, iman etmediniz. Öyleyse iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
2: İlahi ya Rab, bize verdiğin hayatı, yaşadığımız sürece senin dinine yardım sayılacak şekilde emirlerini baş tacı ederek, yasaklarından da ateşten kaçar gibi kaçarak İslam dininin varlığını hayatımızın merkezinde hakim konuma getirmeyi cümlemize nasip eyle.
3: Amin.
2: Madem ki yardımın bu yolla gelecek, yardımını getirecek, sağlayacak kulluk görevlerimizi sahabe-i kiram örnekliğinde de olduğu gibi peygamber terbiyesi almış olanlar, İslam dinini yaşamak için hangi hassasiyetleri göstermişlerse benzer hassasiyetleri göstererek dini celili İslam'ı fiilen yaşamayı, hayatımıza hakim olacak şekilde bütün güzelliklerini ihya etmeyi cümlemize nasip et.
3: Amin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Tahrim Suresi 6 ila 12. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve

0: Peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara haydi ateşe girenlerle beraber siz de girin denildi. Allah iman edenlere ise Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani o Rabbim bana katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar demişti. Allah bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem'i de inananlara örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Maide Suresi 6-11. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı

0: ayaklarınızı mesedin. Ayaklarınızı da topuk kemiklerine kadar yıkayın. Eğer cünüp olursanız temizlenin. Şayet hasta veya yolculuk halinde veya içinizden biri ayak yolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursa, bu hallerde su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin. Teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla mesedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini, sizden aldığı sağlam ahdini hatırlayın. O zaman işittik ve itaat ettik demiştiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah kalplerin içindekini bilmektedir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara söz vermiştir. Onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır. İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Yürekleri titretir.
0: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. En'am suresi 95 ila 107. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendirendir. Ölüden diriyi çıkarır. Diriden de ölüyü çıkarandır. İşte budur Allah. Peki, ondan nasıl çevriliyorsunuz? O, karanlığı yarıp sabahı çıkarandır. Geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı da ince birer hesap ölçüsü kıldı. Bütün bunlar mutlak güç sahibinin, hakkıyla bilenin takdiridir, ölçüp biçmesidir. O, sayelerinde kara ve denizin karanlıklarında yolunuzu bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratandır. Bilen bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. O, sizi bir tek candan yaratandır. Sizin bir karar kılma yeriniz, bir de emanet bırakılma yeriniz var. Biz, anlayan bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıklamışızdır. O, gökten su indirendir. İşte biz, onunla her türlü bitkiyi çıkarıp, onlardan yeşillik meydana getirir ve o yeşil bitkilerden üst üste binmiş taneler, hurma ağacının tomurcuğunda da aşağıya sarkmış salkımlar, üzüm bahçeleri, zeytin ve nar çıkarırız. Her biri birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı. Bunların meyvesine bir meyve verdiği zaman bir de olgunlaştığı zaman bakın. Şüphesiz bunda inanan bir topluluk için Allah'ın varlığını gösteren ibretler vardır. Bir de cinleri Allah'a bir takım ortaklar yaptılar. Oysa onları O yarattı. Bilgisizce Allah'a oğullar ve kızlar da uydurdular. O, onların niteledikleri şeylerden uzaktır, yücedir. O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir. İşte sizin Rabbiniz Allah. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse ona kulluk edin. O, her şeye vekil, her şeyi yöneten, görüp gözetendir. Gözler onu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Rabbinizden size gerçekleri gösteren deliller geldi. Artık kim gözünü açar, hakkı idrak ederse kendi yararına. Kim de hakkın karşısında körlük ederse kendi zararınadır. Ben başınızda bekçi değilim. Onlar sen iyi ders almışsın desinler diye ve bir de bilen bir toplum için onu, Kur'an'ı açıklayalım diye ayetleri değişik biçimlerde işte böylece açıklıyoruz. Ey Muhammed! Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a ortak koşanlardan yüz çevir. Allah dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara vekil, onlardan sorumlu da değilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce Kitap.

0: Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Bakara Suresi 135.
2: Yahudiler, Yahudi olun ve Hristiyanlar da Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, hayır, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi.
0: Nisa Suresi 46.
3: Yahudilerden öyleleri var ki kelimeleri yerlerinden kaydırıp tahrif ederek onları anlamlarından uzaklaştırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik, karşı geldik, işit işitmez olası ra ina derler. Halbuki onlar işittik ve itaat ettik, dinle ve bize bak deselerdi bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Fakat Allah küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Bu yüzden pek az iman ederler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerine hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihde bulun ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, alemlere rahmet olarak gönderdiğin, güzel ahlakıyla insanlığa rehber kıldığın Fahri Kainat Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam ediyoruz. Muazzez ruhlarını ona olan muhabbetimizden ve bağlılığımızdan

ile Hazreti Hacer annemize ve bütün peygamberlere sayısız salat ve selam ediyoruz. Haberdar eyle bizleri.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Tevbe Suresi 67 ila 72. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir, birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onlar

0: Onların dünyada da ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti ama inanmadılar. Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler ve Fatiha Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Takdir Feriza. Fatır Suresi 29 ila 35. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed, sana vahyettiğimiz kitap Kur'an, kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd, bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz, bize orada usanç da gelmez.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an insanlığa ışıktır.
3: Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Kavramların hakikati.
6: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder:
7: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
6: Tegabün Suresi 3. Ayet.
8: Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır.
6: En'am Suresi 73. Ayet.

0: gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden hakkıyla haberdardır.
1: Zariyat Suresi 47. Ayet.
0: Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz bizim her şeye gücümüz yeter.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: الصدور. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve kerimini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah

0: hesabı pek çabuk görendir. Sayılı günlerde Allah'a anın telbiye ve tekbir getirin. Kim iki gün içinde acele edip Mina'dan Mekke'ye dönerse ona günah yoktur. Kim geri kalırsa ona da günah yoktur. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve onun huzurunda toplanacağınızı bilin. İnsanlardan öylesi de vardır ki dünya hayatına ilişkin sözleri senin hoşuna gider. Bir de kalbindekine, sözünün özüne uyduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o düşmanlıkta en amansız olandır. O senin yanından ayrılınca yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çalışır. Allah'sa bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork denildiği zaman gururu onu daha da günaha sürükler. Artık böylesinin hakkından cehennem gelir. Ne kötü yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için kendini feda eder. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe, İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Size apaçık deliller geldikten sonra eğer yine de yan çizerseniz bilin ki Allah gerçekten mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlar böyle davranmakla bulut gölgeleri içinde Allah'ın azabının ve meleklerin kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaların.

İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi, bizler senin sınırsız ikramının karşısında şükretmekten aciz kalmış, verdiğin nimeti, güç ve kuvveti nerede kullanacağını şaşırmış kullarız. Gücünü barış için kullanan, karıncayı bile ezmeyen Hazreti Süleyman'ın duasıyla yalvarıyoruz. Rabbi evzi'ni en eşkure ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan tarda ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Rabbimiz, Rabbimiz, bizleri verdiğin nimetlere hakkıyla şükreden kullarından eyle. Bizlere senin razı olacağın salih ameller işlemeyi ihsan eyle. Bizleri rahmetinle salih kulların arasına ilhak eyle Allah'ım. Bizlere bahşettiğin imkanları merhamet için kullanacak şuur ver Allah'ım. Şuur ver Allah'ım. Bahşettiğin servet ve yetkiyi adaletle kullanacak, adalet için kullanacak iman ver bize Allah'ım. Mülkle şımaranlardan eyleme Allah'ım. İmkanla azanlardan eyleme Allah'ım. Yükseldikçe alçak gönüllü olmayı, büyüdükçe mütevazi olmayı, çoğalttıkça şükretmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerini bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumundan kurtardığımızda ise, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir. Sizden önceki nice nesilleri, haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar, bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir

0: dediler. Onlara şöyle de: onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi ne ben onu size okuyabilirdim ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar ve bunlar Allah katında bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de: göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğunda şüphem yoktur. İnsanlar inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir topluluktan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbinin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya, diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Taha Suresi 56 ila 76. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi: "Ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde, senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle." Musa: "Buluşma vaktimiz bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir," dedi. Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi. Musa onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azapla yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır." Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: "Şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır." Sihirbazlar: "Ey Musa, ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz," dediler. Musa: "Yok, önce siz atın," dedi. "Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor." Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik: "Korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekine değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa kurtuluşa eremez." Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve "Harun ve Musa'nın Rabbine inandık," dediler. Firavun: "Demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok, o size sihiri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış, mutlaka göreceksiniz." Sihirbazlar şöyle dediler: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Enbiya Suresi 51 ila 69. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz daha önce İbrahim'e doğru düşünme yeteneği vermiştik. Biz onu biliyorduk. O, babasına ve kavmine, şu kendilerine tapmakta olduğunuz heykeller de ne oluyor diye sormuştu. Onlar da, atalarımızı bunlara tapar bulduk diye cevap vermişlerdi. İbrahim, doğrusu siz de atalarınız da açık bir sapkınlık içindesiniz dedi. Onlar da bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun diye sordular. İbrahim şöyle cevap verdi. Hayır, sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları O yaratmıştır. Ben de bunu ikrar edenlerdenim. Sonra içinden şöyle geçirdi. Allah'a yemin ederim ki siz ayrılıp gittikten sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım. Onlar gidince İbrahim putları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye büyük putu bıraktı. Dönüp durumu gören putperestler, bunu tanrılarımıza kim yaptı? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. Bazıları İbrahim denen bir gencin bunları diline doladığını işitmiştik deyince, o halde onu hemen insanların önüne getirin. Belki birileri şahitlik eder dediler. Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim diye sordular. İbrahim hayır dedi. Bu işi şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Sonra kendi kendilerine dönüp asıl haktan ayrılanlar sizlersiniz dediler. Sonra yine başlarını öne eğerek bunların konuşamayacağını pekala biliyorsun dediler. İbrahim, öyleyse Allah'ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuf olsun. Siz aklınızı kullanmaz mısınız dedi. Putperestler, eğer bir şey yapacaksanız yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz de ey ateş dedik, İbrahim'e serin ve zararsız ol. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü cezalandırmada bulunurken kuralların nasıl olması gerektiğini ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 126. Ayet.
3: Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır.
1: Hac Suresi 60. Ayet.
4: Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Bu böyle. Bir de kim kendisine verilen eziyetin dengiyle karşılık verir de sonra yine kendisine zulmedilirse elbette Allah ona yardım eder. Hiç şüphesiz ki Allah çok affedendir, çok bağışlayandır.
1: Şura Suresi 40. Ayet.
5: Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez.
1: Şura Suresi

0: Suresi 43. Ayet.
1: Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Mu'iz Celle Celalu Celle Celalu. İzzet verip ağırlayan. Sen El-Mu'izsin. Dilediğini aziz edensin, izzet ve şeref veren, ağırlayansın. Mülkün ve hakimiyetin mutlak sahibi, her şeye kadir olansın. Bütün izzet yalnız sana aittir. Sen şeref ve kudret sahibisin. Dünya ve ahiret hayatında kullarının mertebesini yükseltensin. Nefsinin tuzaklarını bilenleri zilletten koruyan ve kurtaransın. Sana itaat etmekten daha üstün bir izzet yoktur. Müminleri ibadet ve itaatleri sayesinde onurlandıransın. Sen müminleri amellerde samimi ve ihlaslı olmakla, nefislerinin isteklerini terk etmekle aziz kılansın. Ey dilediğine izzet ve şeref veren Allah'ım! Bize imanın izzetini ver, küfrün zilletinden koru. Amin.

إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين

0: الباب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Kral, onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım dedi. Onunla konuşunca dedi ki, şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Yusuf, beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Elbette ki ahiret mükafatı inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Derken Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler ve yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlarsa Yusuf'u tanımıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ölçeyi tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size verilecek tek ölçek zahire bile yoktur. Ve bir daha da bana yaklaşmayın. Dediler ki, onu babasından isteyeceğiz ve muhakkak bunu yaparız. Yusuf adamlarına dedi ki, onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki

ki yine dönüp gelirler. Onlar babalarına döndüklerinde, ey babamız, bize artık zahire verilmeyecek. Kardeşimizi Bünyamin'i bizimle gönder ki zahire alalım. Onu biz elbette koruruz, dediler. Yakup onlara, onun hakkında size ancak daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim. Allah en iyi koruyandır ve o merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahire de fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir, dediler. Babaları, kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe onu sizinle göndermeyeceğim, dedi. Ona güvencelerini verdiklerinde Allah söylediklerimize vekildir, dedi. Sonra da, ey oğullarım, bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler, dedi. Babalarının emrettiği şekilde ayrı kapılardan girdiklerinde bile bu Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Sadece Yakup içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o, biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o, kardeşi Bünyamin'i yanına bağrına bastı ve gizlice, haberin olsun, ben senin kardeşinim. Artık onların yaptıklarına üzülme, dedi. Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi. Ey kervancılar! Siz hırsızsınız. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek, ne yitirdiniz, dediler. Onlar, hükümdarın su kabını yitirdik. Onu getirene bir deve yükü ödül var. Ben buna kefilim, dediler. Dediler ki, Allah'a andolsun siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Hırsız da değiliz. Onlar, eğer yalancıysanız hırsızlığın cezası nedir, dediler. Onlar da, su kabı kimin yükünde bulunursa, o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız, dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır. Dediler ki, eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden, siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor, dedi. Onlar Yusuf'a, ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz, dediler. Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz, dedi. Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. Bulunduğumuz kent halkına ve aralarında olduğumuz kervana da sor. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir, dedi. Onlardan yüz çevirdi ve vah Yusuf'a vah, dedi ve üzüntüden iki gözüne ah.

düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları, Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın dediler. Yakup, ben tasa ve üzüntümü ancak Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez. Bunun üzerine Mısır'a dönüp Yusuf'un yanına girdiklerinde, ey güçlü vezir, bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahirimizi tam ölç, ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır dediler. Yusuf dedi ki, siz henüz cahil kimselerken Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Kardeşleri, yoksa sen Yusuf musun dediler. O da, ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez dedi. Dediler ki, Allah'a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik. Yusuf dedi ki, bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun ki gözleri açılsın ve bütün ailenizi bana getirin, dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, bana bunak demezseniz, şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum, dedi. Onlar da, Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın, dediler. Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi, dedi. Oğulları, ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçluyduk, dediler. Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde, Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin, dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat. İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir. Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, Kur'an, alemler içinde ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki, yanlarına uğrarlar da onlardan yüzlerini çevirerek geçerler. Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Biz senden önce de memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için

daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada onlara yardımımız geldi de böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Azabımızsa suçlular topluluğundan geri çevrilemez. Andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum içinde bir yol gösterici ve bir rahmettir. Ra'd Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlar da düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin artırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçüyledir. O gaybı da görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyenle açığa vuran, geceleyin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir, yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlarsa Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o, azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua ancak onadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer. De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir?
Allah'tır de.

de ki, onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar, mabutlar mı edindiniz? De ki, körle gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratmayla Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir. O gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşle erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah hakla batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olansa yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir. Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlarsa, yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa, kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yerde cehennemdir. O ne kötü yataktır. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar İnkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim, sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış? Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortak koştular. De ki, onların isimlerini

şahitliğim. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şey mi haber vermiş olacaksınız, yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır. İnkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise daha ağırdır ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu, Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonu ise ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan, onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu, Kur'an'ı, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra, eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır, ne de bir koruyucu. Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin, vadenin bir yazısı vardır. Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap, levh-i mahfuz, onun yanındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, göstermeden senin ruhunu alsak da, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize aittir. Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir. İnkar edenler, sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline! Dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Hani Musa kavmine, Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu. Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir. Musa şöyle dedi. Siz ve yeryüzünde bulunanların hepsini nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır. Sizden önceki Nuh, Ad ve

Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin, ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de, onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp, "Biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz. Bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz," dediler. Peygamberlere dedi ki, "Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor." Onlar, "Siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin," dediler. Peygamberleri onlara dedi ki, "Biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. İnkar edenler peygamberlerine, "Andolsun ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz," dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: "Biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu makamımdan korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir." Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir. Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli bir azap gelecektir. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır. Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, "Şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz?" Onlar da, "Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur," derler. İş bitirilince şeytan da diyecek ki, "Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi, ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım, siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam, siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben, daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. İnanan ve salih ameller işleyenler, Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir. Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir. Allah, iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini küfre değişenleri ve kavimlerini helak yurduna, yaslanacakları cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? O ne kötü duraktır. Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar koştular. De ki, bir süre daha faydalanın, çünkü varışınız ateşedir. İnanan

kullarıma söyle. Namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar. Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır. O, adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir. O, istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim, bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini ona meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor. O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez, kalpleri de bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o gün zalimler, ey Rabbimiz! Yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek. Daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımızsa size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik. Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün. Gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Allah, herkese kazandığının karşılığını vermek için böyle yapar. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an, kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Nebe Suresi 31 ila 41. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer. 1. Bölüm. Adi oğullarının çocuğu.

0: biri. Her evin bir soyu, her sokağın bir hikayesi var. Bu kalabalığın içinde, boyu herkesin bir baş üstünde, bakışları sert bir çocuk büyüyor. Adi oğullarından Ömer. Kureyş kabilesinin kollarından biri, Adi. Şehrin merkezine yerleştirilmiş, sözü dinlenen bir kabile. Ömer, işte bu kabileden. Babası Hattab, sertliğiyle meşhur. Annesi Hanteme, Mahzum kabilesinden güçlü bir kadın.
1: Ömer, neredesin sen?
2: Buradayım baba.
1: Koyunlar? Su kuyusunu temizledin mi? Yarın sabah erkenden dağa çıkacaksın. Tembellik yok.
2: Temizlik bitti. Koyunları da kontrol ettim. Sabah gün doğmadan çıkarım, merak etmeyin.
1: Merak etmemek için sebep ver bana. Hata yaparsan biliyorsun.
0: Hatta oğlunu yoruluncaya kadar çalıştıran, hata gördüğü an cezalandıran bir babaydı. Evde şefkati az, sorumluluğu ağırdı.
2: Dağlar sessiz, Mekke pazarı gürültülü. Ama burada sadece rüzgarın sesi var.
0: Çocukluğunun önemli yılları Mekke civarındaki tepelerde geçti. Dacnan taraflarında babasının koyunlarını güder, bazen dayılarının sürüsünü de üstlenirdi.
2: İnsan bazen düşünüyor işte. Ben çoban mıyım? Yoksa bu koyunlar mı beni gidiyor?
0: Koyunların peşinden giderken Ömer'in aklı her yere gidiyordu. Soylar, kabileler, şehrin kavgaları. Ama bir şey daha vardı onu farklı kılan. O okuma yazma biliyordu.
3: Bir daha oku Ömer.
2: B-T.
3: Aferin. Mekke'de okuma yazma bilen azdır biliyorsun. Bu sana güç verecek.
2: Güç güzeldir ama ben güreş meydanındaki gücü de seviyorum.
3: Sen ikisini de istiyorsun anlaşılan. Kalemin gücünü de, kolun gücünü de.
0: Ömer çocuk yaşta okur yazar olmuştu. Bu Kureyş'te onu akranlarından ayıran en önemli özelliklerinden biriydi. Yıllar geçti. Çobanlıkla başlayan günler gençlik ateşine karıştı. Ukas panayırı. Şiirin yarıştığı, güreşin, ticaretin, gösterişin sahnesi.
2: Kemer sıkı mı?
4: Sıkı. Bugün seni kimse yere yapıştıramaz Ömer.
2: Beni yere yapıştıracak adam daha anasından doğmadı.
0: Ömer güreşte güçlüydü. Ukas da sık sık mindere çıkar, rakiplerini alt ederdi. Ata biniciliği ise başka bir tutkusuydu. At sırtında adeta büyürdü.
5: Kazanan Ömer bin Hattab.
4: Ömer, bakışların niye şiirde? Sen güreşle ünlüsün, sözle değil.
2: Söz de güreş gibidir. Bir kere yakalandın mı yere vurursun karşındakini.
0: Ömer şairleri dinler, hoşuna giden beyitleri ezberlerdi. Soy kütüklerini bilirdi, güzel ve etkili konuşurdu. Bu yüzden kabilesi adına elçilik görevine getirildi. Kureyş'le diğer kabileler arasında gerginlik çıktığında sıklıkla onu gönderirlerdi. Bazen Yemen yollarında, bazen Şam taraflarına uzanan ticaret kervanlarıyla giderdi. Ticaret sadece mal alıp satmak değildi. Söz götürüp, söz getirmek, nabız yoklamaktı.
6: Sen Kureyş'ten misin?
2: Evet, Adi oğullarından Ömer bin Hattab. Kureyş adına konuşuyorum.
6: O halde söyle, niye bizi bu anlaşmaya ikna edebileceğini sanıyorsun?
2: Çünkü sen de biliyorsun ki bu vadide herkesin yolu Kureyş'ten geçer. Bizim ticaretimiz sizin yollarınızla, sizin huzurunuz bizim ticaretimizle ayakta durur. Kan dökmek isterseniz kan da bulunur. Ama sözle çözebileceğimiz bir mesele için niye evlatlarımızı toprağa verelim?
6: Sözlerin ağır geldi Ömer. Bu anlaşmayı konuşalım.
0: Ömer'in sözü kılıcı kadar keskindi. Onu yalnız güç

0: için değil, diri için de tanımaya başlamışlardı.
1: Bugün de geç kaldın Ömer. Yüzün kum içinde, gözlerin yorgun.
2: Öyle olması lazım anne. Hem dağda koyun, hem pazarda kavga, hem panayırda söz. Bu şehir zayıfları sevmez.
1: Güçlü olmak zorundasın, biliyorum. Ama sert olmanın bedeli de var. Yüreğini de taş yapma oğlum.
2: Bazen babam gibi olmaktan korkuyorum.
1: Babanın sertliği sana geçti, doğru. Ama seçme hakkın var her zaman. Nasıl bir Ömer olacağına sen karar vereceksin.
0: O gece lambanın titrek ışığında Ömer'in yüzüne iki gölge vuruyordu. Babasından miras sertlik ve annesinin sözlerinden doğan henüz adı konmamış bir merhamet. Putların gölgesi Mekke sokaklarına uzanıyordu. Ömer, Mekke'de dönen ticaretin, kavganın, gururun içinde büyüyordu. Okuma yazma bilen, güçlü, söz üstadı bir genç. Ama kalbinin derinliklerinde henüz bilmediği bir çağrı hazırlanıyordu. Bir sonraki bölümde gücün peşindeki bu gencin şiir, söz ve şeref arayışının onu nasıl keskinleştirdiğini ve putların gölgesinde nasıl sertleştiğini dinleyeceksin.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Er. Hud Suresi 42 ila 45. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin. İnkarcılarla birlikte olma," diye seslendi. O, "Ben kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım," dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç onun azabından korunacak hiç kimse yoktur," dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu. "Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu," denildi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu. Ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi. "Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Azim olan Allah doğru Kur'an söyledi."
1: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Câsiye Suresi 22 ila 25. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak herkese kazandığının karşılığı verilsin diye yaratmıştır. Onlara zulmedilmez. Nefsinin arzusunu ilah edinen Allah'ın halini bildiği için saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dediler ki, dünya hayatımızdan başka hayat yoktur. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder. Bu hususta onların bir bilgisi yoktur. Onlar sadece zanda bulunuyorlar. Onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, onların delilleri ancak doğru söyleyenler iseniz babalarımızı getirin demek oldu. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Duhan Suresi 1-15. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden, eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka Tanrı yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir. Önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz üzerimizden azabı kaldır. Bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz. Kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü peşin veya bilmeden hüküm vermemek gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mü'min Suresi 83. Ayet.
3: Peygamberleri onlara apaçık deliller getirince sahip oldukları bilgiyle şımardılar ve onları alaya aldılar. Sonunda alaya almakta oldukları şey kendilerini sarıverdi.
1: Hucurat Suresi 6. Ayet.
4: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
1: Lokman Suresi 20. Ayet.
5: Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.
1: Hac Suresi 8 ve 9. Ayetler.
6: İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankâr olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum." Babası, "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş," dedi. İbrahim şöyle dedi: "Esen kal. Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum." İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik, güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Lut aleyhisselamın duası. Şuara suresi 169. ayet.
3: Ey Rabbim! Beni ve ailemi onların yaptıkları çirkin işten kurtar.
2: Ankebut suresi 30. ayet.
4: Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Araf Suresi 54 ila 58.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, arşa kurulan geceyi kendisini durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir. Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin, çünkü O haddi aşanları sevmez. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin. Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır. O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir. Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz. Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız. İşte ölüleri de öyle çıkaracağız. Ola ki ibretle düşünürsünüz. Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketli çıkar. Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz. Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu,

0: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersizdin. Hani Yusuf babasına, "Babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı," demişti. Babası şöyle dedi: "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böyle seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Ve daha önceleri ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söylüyor."
1: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
2: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 6 ila 10. Ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Eğer onu, peygamberi, bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinden yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 27. bölüm. Hamza geliyor.

0: Şu alevlerin yaktığı gibi beni yakar Muhammed'in sözleri. Biz ona servet veririz, cariye veririz, Mekke'nin emiri ol deriz, hepimizden güçlü ol deriz. Muhammed der ki bize, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz dönmem yolumdan.
1: Bence Muhammed aklını yitirdi derim. Yoksa bu teklif ettiklerimiz kabul edilmeyecek şeyler değil. Hiçbir insan bu teklif ettiklerimizi reddedemez.
2: Ya doğru derse, ya gerçekten peygamberse?
3: Bu olamaz, olmamalı. Atalarımızın dinini yok mu sayalım? Hem her yıl buraya hac yapmaya, ibadet etmeye, putları görmeye yüz binlerce insan gelir. Şimdi biz onlara artık putlara inanmıyoruz.

0: Anlıyoruz mu diyeceğiz? Bu durum kabul edilemez.
1: Ne yapacağız o zaman Ebu Cehil? Söyle. Sen aramızda en zekimizsin. Bir yol göster bize.
2: Biz Muhammed'e bir şey yaparsak karşımızda Ebu Talib'i, Ebu Bekir'i bulacağız. Onları karşımıza almak doğru olmaz. Onlarla, onun çağrısına uyanlarla dalga geçelim. Onlarla alışverişi keselim. Selam vermeyelim.
3: Bu sadece bir dönem. Ben derim ki bu sinirli hava kısa bir süre sonra bitecek.
4: Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku. Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
1: Bedensiz adam, sen Kur'an mı okursun Kabe'nin önünde? Putlarımıza saygısızlık mı dersin?
5: Allah birdir, Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
6: Sen kimsin ha? Sen kimsin? Bizimle alay mı edersin?
5: Allah birdir. Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
1: Öleceksin be adam. Öleceksin. Sus, sus.
7: Ne yapıyorsunuz? Öldüreceksiniz.
6: Alın şunu elimden, yoksa öldüreceğim.
8: Nasıl öldüreceksin? Yasir ve ailesini öldürdüğün gibi mi Ebu Cehil?
1: Kölen Bilal'e bak. Dilin uzamış senin.
8: Ben özgür bir adamım Ümeyye. Senle ben eşitiz.
1: Senin pis kokan nefesinle eşit mi olacağım?
6: Bakın, herkes duysun. Putlarımıza saygısızlık kim ederse canıyla öder bunu. Bu da böyle biline.
7: Biz sadece insanları doğru dine yönlendiririz. Yaptığımız sadece bu.
6: İnsanları dinden çıkartırsın. Atalarını inkar ettirirsin.
7: Yanılırsın Ebu Cehil. Biz insanları sadece doğru yola çağırırız. İnsanları cehennemden koruyoruz. Allah yoluna çağırıyoruz.
9: Olanları görüyor musun?
10: Görmez olaydım. Bizimkiler işkence yaparak Muhammed'in yolundan ayırmak istiyor. Ama bırak ayrılmayı. Bu yapılan işkenceler onları Muhammed'e daha da bağlıyor. Bu sana da tuhaf gelmiyor mu?
9: Gelmez olur mu? Elbette geliyor.
10: Din bu işte. Ne olursa olsun, inandığın için hayatını bile feda edebilmektir.
9: Ne yapacağız? Ebu Cehil herkesi falakaya yatırır. Kalbini kendi elleriyle söker. Ama onların yolundan gitmeye izin vermez.
10: Ben derim ki Muhammed ve Ebu Talip'le bir dost gibi oturup konuşalım. Belki de doğrusu budur.
9: Şu Muhammed değil mi?
10: Evet o. Kabe'ye gidiyor. Ne yapacak dersin? Bir şeyler mi söyleyecek?
9: Ne diyeceği yok. Artık sözler bitti. Muhammed'e servet verdiler. Mekke'nin en güçlü insanı olma fırsatını verdiler. O bir eline ayı verseler, bir eline güneşi, dönmem yolundan dedi.
10: Peki o zaman Muhammed'in amacı para değilse nedir? Ya gerçekten peygamberse ve biz ona karşıysak?
9: Kabe'nin Rabbi bize doğru yolu göster. Bize doğru yolu göster.
6: Muhammed geliyor.
1: Ey Muhammed, nedir amacın? Ölmek mi? Nedir bu tuttuğun yol?
7: Babam Muhammed, tek yolum Allah'ın yoludur diyor. Sizi doğru yola çağırıyor ya Mekke'nin emirleri. Bırakın bu kini, öfkeyi.
2: Biz Ebu Bekir değiliz. Ebu Talip değiliz. Onları kandırdığın gibi bizi kandıramayacaksın. Sözlerinle büyülediğin o insanlardan değiliz biz. Sen büyücüsün Muhammed.
7: Ey Mekkeliler, doğru yola gelin. Hak yoluna gelin.
1: Bitmedi Muhammed. Bitmedi. Ya sen yok olacaksın ya biz. Bu olana kadar bitmeyecek. Atalarının dinini inkar edene insaf yoktur.
9: Muhammed'in amcası Hamza geliyor. Aslan avcısı geliyor.
7: Babam Muhammed'in amcası Hamza geliyor.

0: Yeğenim Muhammed. Nasılsın? İyi misin? Abim Abdullah'ın oğlu.
1: Yeğenine sahip çık Hamza. Atalarının dinini inkar eder. Gençlerimizi yoldan çıkartır.
0: Ben uzun çöl gecelerinde yalnız başıma aslan avlarken çevreme bakardım. Yıldızlara, evrene, kainata. Bir şey vardı yanımda hep beni izleyen, hep beni kollayan. Bu neydi derdim? Lat, Menat, Uzza mı? Hayır, onlar bizim yaptığımız kadar varlardı. Rüzgarla yere düşseler kırılırlardı. Beni izleyen Tanrı olmalıydı. Rüzgarın esmesini, insanın konuşmasını, düşünmesini sağlayan, hem o kadar kudretli hem de daima tüm kullarının yanında olan. Yeğenim sözünün eri bir adamdır. O ne derse doğrudur. Onun inandığı bir yol varsa o yol doğru bir yoldur ve ben de o yola inanırım. Tüm kainatın hakimi Allah'a inanırım. Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Şimdi söyleyin ey Mekkeliler. Kim karşısına Hamza'yı almak ister?

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Şems Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu

0: ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, hayata, insana saygı ve insan haklarına tecavüzle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 92. ayet.
3: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Şuara suresi 183. ayet.
4: İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: Nisa suresi 93. ayet.
5: Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Âl-i İmrân Suresi 92 ila 97. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Yakub'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerin hepsi İsrailoğullarına helal idi. De ki,

0: Eğer doğru söyleyenler iseniz, hadi Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra Allah'a karşı kim yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette Mekke'de, alemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe'dir. Onda apaçık deliller, makamı İbrahim vardır. Oraya kim girerse güven içinde olur. Yolculuğuna gücü yetenlerin hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse, bu hakkı tanımazsa şüphesiz Allah bütün alemlerden müstanidir. Kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Emin Mülayim. Zümer Suresi 71 ila 75. ayetler.
5: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

الحق وقضي بينهم بالحق.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekleri inkar etmiş olanlar gruplar halinde cehenneme sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cehennemin kapıları açılacak. Bekçileri onlara, içinizden size Rabbinizin ayetlerini okuyup duyuran ve böyle bir günle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran bir elçi gelmedi mi diye soracak. Onlar da evet geldi diyecekler. Ama inkarcılar için artık azap hükmü kesinleşmiştir. Onlara içinde ebedi olarak kalacağınız cehennemin kapılarından girin içeri denilecek. Vaktiyle ululuk taslamış olanların kalacağı bu yer ne kötü. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da gruplar halinde cennete sevk edilecek. Nihayet oraya vardıklarında cennetin kapıları açılmış olacak. Bekçileri onlara, selam size, hoş geldiniz. Ebedi olarak kalmak üzere buyurun girin cennete diyecek. Onlar da bize verdiği sözü yerine getiren ve cennetten bize dilediğimiz yerinde mesken kurabileceğimiz yurt bağışlayan Allah'a hamdolsun diyecekler. Bunun için çalışıp çabalayanların ecri ne güzel. Meleklerin de Rablerine hamdla yüceliğini dile getirerek arşın çevresini kuşattıklarını görürsün. Böylece insanlar arasında doğruluk ve adalet ölçüsüne göre hüküm verilir ve şöyle denir. Bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah içindir.

0: azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Taha Suresi 1-14. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, "Siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum," demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur.

0: O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Kevser Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Asıl soyu gelmeyecek olan sana karşı nefret duyandır. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hadislerle İslam.

0: Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh tarafından nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ölenlerin ardından avuç içiyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliye adet olarak bağırıp feryat eden kimse bizden değildir."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hicretin 10. yılıydı. Allah Resulü Ümmü Seyf diye anılan Havle bint Münzir'in evine yaklaşık 18 ay önce süt emmesi için elleriyle teslim ettiği oğlu İbrahim'i görmeye gelmişti. Onu ziyarete daha önce de gelmiş, bağrına basmış, öpüp koklamıştı. Fakat bu sefer kucağına aldığında henüz süt kuzusu olan yavrusu son nefesini vermek üzereydi. Onun bu halini gören Hazreti Peygamber'in gözlerinden yaşlar süzüldü. O sırada yanında bulunan Abdurrahman bin Avf, Resulullah'ın ağladığını fark edince, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Resulullah, "Ey Avf oğlu, bu hal rahmet ve şefkattendir." derken gözyaşları birbiri ardınca akmaya devam etti. Yüreğindeki acıyı sabır ve teslimiyetle yatıştıran Allah Resulü'nün bu soruya cevap niteliğinde söylediği şu sözler, aynı zamanda müminlere böylesine acılı bir durum karşısında nasıl davranılması gerektiğini öğretiyordu. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Fakat biz Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. Ey İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz. Ebediyet arzusunda olan insan, ömrünün sonu anlamına gelen ölümden korkar. Kendisinin ya da sevdiklerinin bir gün öleceği düşüncesinden olabildiğince uzaklaşmak ister. Fakat İslam inancında ölüm, dünya hayatının sonu olmakla beraber eşsiz güzelliklerle dolu yepyeni ebedi bir hayatın başlangıcı demektir. İnsanın özüne döndüğü, müminin en çok sevdiği varlığa, Rabbine olan Allah'a kavuştuğu bir düğün gecesidir. Bu nedenle Müslüman, dünyayı zaten geçici bir hayat kabul eder ve ömrünü ahiret yurdunda kazananlardan olacak şekilde geçirme gayretinde olur. Yakınların ölümüne de kalbi hüzünle dolu olsa bile Yüce Allah'ın takdiri olarak kabul eder ve onları bu dünyadan en güzel şekilde uğurlamaya çalışır. Hazreti Peygamber'in bildirdiği üzere mümin kardeşinin cenazesine katılmak, inananların birbirlerine karşı görevleri arasında yer almaktadır. Müminin mümin üzerinde 6 hakkı vardır. Hastalandığında ziyaret eder. Öldüğünde cenazesinde bulunur. Çağrıldığında davetine icabet eder. Karşılaştığında ona selam verir. Aksırdığında elhamdülillah derse yerhamüke Allah der. Varlığında ve yokluğunda onun hakkında samimi davranır. İnsanın hayata veda ederken sevdiklerini yalnız bırakmaması, onlara olan vefa borcunun bir gereği olduğu gibi, bir ölünün yakınları için de bir tesellidir. Dolayısıyla imkanlar el veriyorsa, ölmek üzere olan kimsenin yanında bulunmak, son nefesine kadar ona yarenlik etmek, huzur içinde ruhunu teslim etmesine yardımcı olmak gerekir. Bunun için ölmek üzere olan kimsenin yanında kalpleri huzur erdiren yegane kelam olan Kur'an-ı Kerim, özellikle de Yasin suresi okunur. Allah Resulü'nün ölmek üzere olanlarınıza "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur" sözünü telkin edin buyruğu üzere kişinin kelime-i tevhidle ruhunu teslim etmesi sağlanır. Son nefeslerinde dahi ashabını yalnız bırakmamaya gayret eden Resulullah, Uhud'da aldığı yaralar nedeniyle vefat eden Ebu Seleme'nin yanına gelmiş ve açık kalan gözlerini usulca kapatmıştı. Onun ölümünü feryat figanla karşılayan ailesine, "Kendinize hayırdan başka dua etmeyin. Çünkü melekler söylediklerinize amin derler." diyerek sadece hayır duada bulunmalarını tembihledikten sonra şöyle dua etmişti: "Allah'ım, Ebu Seleme'yi affet. Derecesini hidayete erenler katına yükselt. Arkasında kalanları sen kollayıp gözet. Bize de ona da mağfiret buyur. Ey alemlerin Rabbi, kabrini genişlet ve kendisine orada nur halk eyle." Ölen kimsenin gözlerini kapatmayı ashabına da emreden rahmet peygamberi, ölenlerin ardından avuç içiyle yanaklarını döven, yakalarını yırtan ve cahiliye adeti olarak bağırıp feryat eden kimse bizden değildir buyurmuştur. Öyle ki Müslüman olmak üzere biat eden kadınlardan Allah'ın takdirine isyan niteliğindeki bu tür davranışları terk edeceklerine dair de söz vermelerini istemiştir. Zira yaşamında, ölümünde Allah'tan geldiğini bilen mümin, acısı ne kadar taze ve büyük olursa olsun, inancıyla bağdaşmayan, isyana varan söz ve davranışlardan kaçınır. Hazreti Peygamber'in belirttiği üzere ağlamak, insanın merhametinden kaynaklanan bir durumdur. Dolayısıyla ölü için üzülmek ve ağlamak değil, bu üzüntüyü aşırı hareketlerle ifade etmek yasaklanmıştır. Nitekim Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talib ve Abdullah bin Revaha'nın Mute Savaşı'nda şehit edildikleri haberi ulaştığında üzüntüsü yüzünden okunan Resulullah, muhacirlerden Osman bin Maz'ün vefat ettiğinde de onu öpüp ağlamıştır. Kendi oğlu İbrahim'in ölümüyle bir insanın karşılaşabileceği en büyük acıyı tattığında da gözyaşlarına hakim olamamış, fakat Allah'a dayanarak

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Hümeze Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Kutame'ye atılacaktır. Kutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur.
3: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ercan Kiraz. Nahl Suresi 22 ila 25. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar. Şüphe yok ki Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. O büyüklük taslayanları hiç sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman öncekilerin masalları dediler. Böylece kıyamet gününde kendi günahlarını tam olarak bilgisizce saptırdıkları kimselerin günahlarının da bir kısmını yüklenirler. Dikkat et, yüklendikleri ne kötüdür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şura Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar? Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir.

0: Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O, dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Zebur'la ilgili şu ayetleri beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 163. ayet.
4: Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Davud'a da zebur vermiştik.
1: Enbiya suresi 105. ayet.
0: Andolsun, zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo.
1: Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Tevbe Suresi 18, Nahl Suresi 125 ve Fussilet Suresi 33 ila 34. ayetler.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe

0: Kadere inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost dolu vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, her işimin koruyucusu olan dinimle beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedi yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik ki biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceleyin de onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar, dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Nur Suresi 27 ila 34. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Yüz ve el gibi görünen kısımlar müstesna, zinet yerlerini göstermesinler. Baş örtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini kocalarından yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut Müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Sizden bekar olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksul iseler, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Evlenmeye güçleri yetmeyenler de Allah kendilerini lütfuyla zengin edinceye kadar iffetlerini korusunlar.

0: sahip olduğunuz kölelerden mükatebe yapmak isteyenlere gelince, eğer onlarda bir hayır görürseniz onlarla mükatebe yapın. Allah'ın size verdiği maldan onlara verin. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde etmek için iffetli olmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları buna zorlarsa bilinmelidir ki hiç şüphesiz onların zorlanmasından sonra Allah onları çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Andolsun biz size açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt indirdik. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabe hayatları.
3: Hazreti Ka'b bin Züveyr radıyallahu anh, Kasidetül Bürdesi'yle tanınan şair sahabi, Müzeyne kabilesine mensuptur. Cahiliye döneminin en meşhur yedi şairinden biri olan ve şiirleri Kabe'nin duvarına asılan Züheyr bin Ebu Sülman'ın oğludur. Babası Züheyr bir anlaşmazlık sebebiyle kabilesinden ayrılıp hanımının kabilesi olan Gatafan'a gidince Ka'b da onun yanına gitti ve uzun süre Gatafanlılar arasında yaşadı. Ka'b'a şiir eğitimini veren ve İslam gelmeden bir yıl önce vefat eden babası, onun iyice olgunlaşmadan şiir söylemesini istemese de Ka'b genç yaşta şiir söylemeye başladı. Ka'b gençlik yıllarında Tay, Kureyş ve Hazreç kabilelerine karşı yapılan savaşlara da katıldı. Bunlardan birinde meşhur süvari Zeydül Hayr tarafından esir alındı. Bir süre sonra serbest bırakıldı. Babası Züheyr, ölümünden kısa süre önce gördüğü bir rüya üzerine yeni bir peygamberin yakında ortaya çıkacağını anlamış ve oğulları Ka'b ile Büceyr'e bu peygambere uymalarını vasiyet etmişti. Ancak iki kardeşin Müslüman olmaları için aradan çok zaman geçmesi gerekti. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonraki ilk yıllarda Ka'b'ın çevresindeki birçok kişi Müslüman olduğu halde o ve diğer bazı şairler İslam dinini ve Hazreti Peygamber'i hicretmeye devam ettiler. Nihayet bir gün Ka'b ile Büceyr, Hazreti Peygamber'le görüşmek üzere Medine'ye doğru yola çıktılar. Ancak Ka'b yolda kararından vazgeçti ve Büceyr'i Medine'ye yalnız gitmek zorunda bıraktı. Büceyr'in Müslüman olduğunu öğrenince de onu kararından vazgeçirmek için Resul-ü Ekrem'i hicveten bir şiir söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Ka'b'ın öldürülmesini emretti. Hakkında ölüm fermanı bulunan Ka'b, Mekke fethedilince kaçmak zorunda kaldı ve kabilesi Müzeyne'nin himayesine sığındı. Ancak kabilesi onu reddetti. Resulullah Taif seferinden döndüğü sırada Büceyr, kardeşi Ka'b'a bir mektup yazarak Müslüman olmasını ve Hazreti Peygamber'in affına sığınmasını tavsiye etti. Aksi takdirde ömrü boyunca kaçmak zorunda kalacağını söyledi. Ka'b, Hazreti Peygamber'in merhametine sığınmaktan başka çare bulunmadığını anlayıp Müslüman olmaya karar verdi. 630 yılında Medine'ye geldi ve Cüheyneli bir adamın evine misafir oldu. Yine bu kişinin yardımıyla Mescid-i Nebevi'ye giderek Resulullah'ın önünde diz çöktü. Ve Ka'b gelip Müslüman olsa ona eman verip vermeyeceğini sordu. Ka'b'ı şahsen tanımayan Hazreti Peygamber böyle bir durumda onu affedeceğini söyleyince, "Ben Ka'b bin Züheyr'im," dedi. Ve Resulullah'ın huzurunda şehadet getirip İslam'ı kabul etti. Ka'b'a İslam tarihindeki şöhretini kazandıran, Kasidetül Bürde adıyla bilinen ve Müslüman olduğu gün Hazreti Peygamber'in huzurunda okuduğu övgü şiiridir. Şiirde Hazreti Peygamber'i öven Ka'b, "O peygamber ki yolumuzu aydınlatmıştır. Hem Allah'ın kınından çıkmış bir kılıcıdır," beytini söylediğinde Resul-i Ekrem duygulanarak üzerindeki Arapçada bürde olarak bilinen Yemenişi hırkasını Ka'b'ın omuzlarına attı. Şairin kasidesi bundan dolayı Kasidetül Bürde adıyla meşhur oldu. Hazreti Peygamber böylece iyi şiir ve şaire önem verdiğini göstermiş, ayrıca önemli bir muhalifi affederek İslam'a dost ve hizmetkar kılmıştır. Kasidetül Bürde üzerine birçok şair yeni şiirler söylemiş, birçok alim onu açıklamak üzere şerhler yazmıştır. Hazreti Peygamber'in Ka'b'a hediye ettiği hırka günümüze ulaşmıştır. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Muaviye bin Ebu Süfyan, Ka'b'a 10 bin dirhem göndererek Resulullah'ı kendisine hediye ettiği hırkayı satmasını istemiş. Ancak o, "Resulullah'ın hırkasını giymek hususunda hiç kimseyi kendime tercih edemem," diyerek bu teklifi geri çevirmiştir. Ka'b'ın vefatından sonra Muaviye onun varislerinden hırkayı satın aldı. Emeviler ve Abbasiler zamanında halifelerce korunan, bayramlarda ve törenlerde giyilen hırka, Moğolların Bağdat'ı istilası sırasında Abbasiler tarafından Mısır'a getirildi. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı aldığı zaman oradan İstanbul'a getirilen kutsal emanetler arasında bu hırkada bulunuyordu. Günümüzde hırkayı saadet adıyla bilinen bu hırka, İstanbul'da Topkapı Sarayı Müzesi'nin Hırkayı Saadet Dairesi'nde muhafaza edilmektedir.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Zuhruf Suresi 26 ila 35. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim babasına ve kavmine şöyle demişti: şüphesiz ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak o beni yaratana taparım. Şüphesiz o beni doğru yola iletecektir. İbrahim bunu belki dönerler diye ardından gelecekler arasında kalıcı bir söz yaptı. Doğrusu onları, Mekke müşriklerini ve atalarını kendilerine hak olan Kur'an ve onu açıklayan bir peygamber gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırırım. Fakat kendilerine hak gelince, bu bir büyüdür, biz onu kesinlikle inkar ediyoruz dediler. Bu Kur'an iki şehrin birinden bir büyük adama indirilseydi ya dediler. Rabbinin rahmetini onlara mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için çeşitli alanlarda kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Eğer bütün insanlar kafirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık. Evlerine gümüşten kapılar ve üzerine yaslanacakları koltuklar ve altın süslemeler yapardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Rabbinin katında ahiretse ona karşı gelmekten sakınanlarındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 56 ila 60. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Sizse onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır, o hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. O geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız onadır. Sonra o işlemekte olduklarınızı size haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı şerif. Okuyan Hasan Kara. Nisa suresi 148 ila 152. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, zulmü uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şüphesiz Allah'ı ve peygamberlerini inkar edenler, Allah'a inanıp peygamberlerine inanmayarak ayrım yapmak isteyenler, peygamberlerin kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyenler ve böylece bu ikisinin imanla küfrün arasında bir yol tutmak isteyenler var ya, işte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edenler ve onlardan hiçbirini diğerlerinden ayırmayanlara gelince, işte onlara Allah mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü düşünmenin önemini ayetlerinde şöyle beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Câsiye Suresi 5. Ayet.
5: Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde Allah'ın gökten rızık sebebi olarak yağmur indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır.
3: Hadid Suresi 17. Ayet.
6: Bilin ki Allah yeryüzünü ölümünden sonra diriltmektedir. Düşünesiniz diye gerçekten size ayetleri açıkladık.
3: Maide Suresi 58. Ayet.
7: Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.
3: Rum Suresi 28. Ayet.
8: Allah size kendinizden şöyle bir örnek getirdi. Kölelerinizden verdiğimiz rızıklarda sizinle eşit haklara sahip olan ve birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekindiğiniz ortaklarınız var mı? Düşünen bir topluluk için ayetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır.

0: vardır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da Tanrı olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Saffat Suresi 100. ayet.
3: Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla.
2: İbrahim Suresi 40 ve 41. ayetler.
4: Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Yunus Suresi 1 ila 10. ayetler.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz, insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler, bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde, 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için yaratmayı tekrar eder. Kâfirlere gelince, inkar etmekte olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle, hikmeti gereğince yaratmıştır. O ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki esenlik dilekleri selam, dualarının sonuysa hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbini hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır.
2: Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Taha Suresi 124 ila 128. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El Gani, El Müstani. Kullarını kendisiyle hür ve müstani kılan zengin ve yetkin Allah. El Gani zengin demektir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede Allah'ın El Gani olduğu zikredilir ve uluhiyet de zaten hiçbir şeye muhtaç olmamayı gerektirir. Allah kelimesinin kökü için ileri sürülen görüşlerde Allah'ın muhtaç olan değil, kendisine muhtaç olunan vasfı ile ilgili kök anlamlar da zikredilmiştir. Bu itibarla Allah'ın El Gani olması uluhiyetin iltizam edeceği zorunlu bir neticedir. El Gani Allah, hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi her şey hem var olmak hem de varlığını sürdürmek için kendisine muhtaçtır. Bu yönüyle gani, gına, zenginlik, muhtaç olmak, mükemmelliğin ve hür olmanın bir ifadesidir. Mümkün varlıklar özü gereği kendilerini var edecek birisine muhtaçtır. Allah El Gani iken mümkünler fakirdir, muhtaçtır. El Müstani ise El Gani'nin başka bir ifadesidir ve tıpkı El Ali ve El Müteali isimlerinde olduğu gibi mukayeseli bir anlama sahiptir. Başka bir anlatımla El Gani zengin, tam, kendine yeten anlamlarına sahip iken El Müstani öteki isimlerdeki gibi herkesten zengin olan, bütün zenginlere karşı üstün olan anlamına sahiptir. Bu iki ismin kökünden türetilmiş olan gına, zenginlik ve istina ise dini hayattaki en önemli erdemlerden kabul edilir. Bilhassa istina billah, yani Allah'tan dolayı başkasına muhtaç olmamak şeklindeki anlamıyla istina, dini erdemlerin en başında yer alır. El Gani ismi Allah'ın isimlerinin ortak bir niteliği olarak kabul edilebilir. Bu itibarla El Gani, El Kadir ismine veya kudret niteliğine benzer. Allah her ne yaparsa yapsın, hiçbir fiilinde, niteliğinde veya varlığında başkasına muhtaç olmayandır.

yönüyle Allah'ın temel vasfı, varlığının kendisinden olması ve varlığının zorunluluğudur. Onun yokluğu düşünülemez ve akıl böyle bir ihtimali reddeder. O, varlığını kimseden kazanmadığı gibi bütün niteliklerinde ve bütün fiillerinde de bu ilke geçerlidir. Bilhassa insan ve Allah ilişkisini anlatırken sufiler şu sözü söyler: İnsan Allah'ın suretindendir. Bu sebeple bütün niteliklerinde ona benzer. Bu durum sufilere yönelik çeşitli eleştirilere yol açmış. Bilhassa bunu coşkulu ifadelerle dile getirdiklerinde itirazlar daha da artmıştır. Çünkü insanın Allah'a benzerliğinden söz etmek bir tür şirk kabul edilebilir. Fakat sufiler bu sözün ardından genel bir ilke olarak benzerliği, teşbih ortadan kaldırırlar. Tenzih. İlke şudur: Allah zengin, gani ve insan fakirdir. Bu durumda insan başta varlığı olmak üzere her niteliğinde ve fiilinde yoksul ve aciz iken Allah varlığında, fiil ve niteliklerinde zengin ve kadirdir. Bu sebeple zenginlik ve fakirlik veya vücub ve imkan Allah ile insanı ayrıştıran en temel özelliktir. Elgani olması hasebiyle Allah hakkında bir işi şunun için yaptı şeklindeki ifadeleri kullanmak bir takım açıklamalar yapmayı gerekli kılar. Çünkü bir şeyi bir sebep için yapmak, bir beklentiyi ve beklentinin neticesinde de bir ihtiyacı iltizam eder. Metafizikçiler Allah'ın bir şeyi bir sebep için yapmasının mümkün olmadığını düşünürler. Çünkü Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Aksi düşünce Allah'ın o şeyde tamamlanabileceğini veya ondan bir fayda elde edeceğini ima eder. Böyle bir vehim ise Allah'ın elgani olmasıyla çelişir. Bir şeyin gani, zengin olması, kendisinde hiçbir eksikliğin bulunmaması ve hiçbir şeye muhtaç olmaması demektir. Bu durumda alemin varlık sebebinin izah edilmesi çetin bir mesele olarak ortaya çıkar. Alem niçin var oldu? İnsan niçin yaratıldı? En çetin soru budur. Çünkü alem ve insan şunun için var oldu veya Allah alemi şunun için yarattı denildiğinde Allah için sanki alemin varlığıyla tamamlanacak bir eksikliği akla getirecektir. Bu meselenin en önemli kısmı insanın ahlaki bir varlık olması konusudur. İnsan niçin ahlaklı olmalıdır? İbadet Allah için ne ifade eder? Metafizikçiler bu meseleyi anlatmak üzere taşmak tabirini kullanırlar. Alem bir taşmanın neticesinde gerçekleşmiştir. Taşma, feyzansa bir şeyi tamamlamak veya kemale erdirmek için değil, onun varlığının tamlığının ve mükemmelliğinin neticesidir. Başka bir ifadeyle Allah tamamlanmak veya bir şeyi ikmal etmek üzere değil, tam ve mükemmel olduğu için alemi ve insanı meydana getirmiştir. Bu durumda alemin varlığı Allah'ın tamlığının, insanın ahlak sahibi bir varlık olmasıysa Allah'ın camiül ezdad, yani zıtları bir arada toplayan mükemmelliğinin delili haline gelir. O halde de burada Allah'ın ihtiyacından dolayı yaratmasından söz etmemiz mümkün değildir. Tam aksine onun mükemmelliğini ishar etmesinden söz edebiliriz. Elgani zengin demektir dedik. Buna karşılık insan ve insanın içinde yaşadığı alem fakirdir. Zaten mümkün, var olmak için muhtaç olan demektir. Bu ilişkiyi anlatmak üzere alem malüldür denilir. Malül, sebepli, illetli, kelime anlamıyla hem nedenli varlık hem hasta demektir. Alem, Allah'ın karşısında her zaman varlık yardımına muhtaçtır ve Allah'ın yardımı bir an kesilse alem varlığını yitirir. Buna mukabil alem Allah için ne ifade eder? Bu soru Müslüman metafizikçilerin en önemli meselelerinden birisiydi. Onlar alemin varlığını anlatmak üzere genellikle gizli hazine tabirini kullanmışlardır. Gizli hazine, içindeki sırları izhar etmek isteyen Hakk'a işaret eden bir nitelemedir. Hak bilinmezlikten kendi hakikatlerini izhar etmek üzere bilinmeyene doğru meyletmiştir. Onu buna icbar eden birisi olmadığı gibi bundan kazanacağı bir şey de yoktur. Çünkü Allah tamdır ve alem Allah'ın tamlığına herhangi bir şey katamaz. Sadece kemalatı ortaya çıkmıştır.
Bu itibarla alem, olabilecek alemlerin en mükemmeli diye ifade edilmiştir. Elgani ismi, bir dindarın Allah ile ilişkisinde idrak etmek zorunda olduğu en önemli konulara ihtiva eder. Çünkü bu isim, ibadetin varlık sebebini anlamayı gerektirir. Gerçekte ibadet, insanda bir şükrün ifadesi olarak ortaya çıkar ve bu ibadet bir marifet meydana getirir. Marifet, insanın acizliğini ve şükürdeki noksanlığını ona bildirir. Fakat bu durum her zaman böyle olmaz ve bazen ibadet marifetten yoksun kalabilir. Bu durumda ibadet, insana acziyet yerine kibir getirebilir. Bu durumda Elgani ve benzeri isimler, insanın ibadetten ortaya çıkan kibrini kırar ve onu terbiye eder. Nitekim İslam'da ibadetin Allah için yapılması üzerinde ısrarla durulur. Bununla birlikte ibadette Allah için olan kısmın sadece niyet olduğu beyan edilir. Bu durumda ibadetin herhangi bir şekilde Allah'a ulaşması veya ona bir fayda vermesi söz konusu değildir. Allah el-Gani'dir ve kuldan bir şey iktisap etmesi düşünülemez. Bu durumda kulun, benim ibadetim ne işe yarıyor sorusuyla kendisini muhasebe etmesi, ihlasa ulaşmanın en önemli merhalesi haline gelir. Çünkü ihlasın önündeki en büyük engellerden birisi, kişinin kendi yaptığı ibadeti değerli görmesidir. Elgani ismi ise bu ibadetin Allah için bir şey ifade etmeyeceğini veya ona bir fayda sağlamayacağını söyler. O zaman kişi bu ibadeti niçin yapmıştır? Feridüddin Attar ünlü eseri Mantıkut Tayr'da bu önemli meseleyi ele alır. Allah'ı aramak üzere yola çıkan kuşlar, insan ruhları belirli vadilerden geçerken İstihna Vadisi'ne, yani Elgani ismini tanıma merhalesine ulaşırlar. Burada başından beri yaptıkları yolculuğun ve verdikleri mücadelenin hiçbir değerinin olmadığını görünce kuşların büyük bir kısmı yolculuktan vazgeçer. Attar bu hikayeyle şunu demek ister: İstihna Vadisi'nden geçemeyen herkesin ibadeti şaibelidir. Allah için yapılan ibadete mutlaka nefsin arzuları karışmıştır. Attar'ın İstihna Vadisi üzerinden dile getirdikleri, Sufiler ve İslam ahlakçılarında terk ve fena erdeminin en önemli sebeplerini teşkil eder. Terk, yani yapılan ibadetin değersiz görülmesi ve onun başa kakmaya veya kibirlenmeye yol açması yerine unutulmasıdır. Konevi, Elgani, zenginliğiyle alemden müstağni demektir. Çünkü o itaat edenlerin itaatine muhtaç değildir derken, bu büyük meseleye dikkatimizi çeker. Öte yandan buradan ortaya çıkan en önemli kavramlardan birisi istihnadır. Müslümanlar zenginlik ve fakirlik meselesini ahlaki bir mesele olarak tartışırken istihna ve hürriyet ilişkisini kurmuşlardır. Bazı ahlakçılar insan için elzem olan şeyin fakirlik, bir kısmı ise fakirlikten uzaklaşarak zenginlik olduğunu düşünmüştür. Doğru görüşse iki düşüncenin uzlaştırıldığı yorumdur ki ister fakirlik, ister zenginlik üstün sayılsın, her ikisinin de aynı noktaya ulaştığı savunulur. İnsanın en üstün hali fakirlik, yani Allah'a muhtaç olduğunu bilmesidir. Bütün hazineler O'nundur. Bazılarına göre ise insanın en üstün hali zenginlik, yani Allah'a muhtaç olduğunu bilmekle başka hiçbir şeye muhtaç olmama haline ulaşmasıdır. Bu hale istihna denir ve hürriyetle özdeş kabul edilir. İslam'da insan özgürlüğü yüceltilmiş bir erdemdir. Ve hürriyet, Allah'a bağlanmakla hiçbir şeye muhtaç olmamak hali diye tarif edilmiştir. Bu durumda Hakk'ın Elgani olması, hiçbir şeye muhtaç olmamasını ve tamlığını anlatırken, insanların zenginliği de kanaati ifade eder. Hazreti Peygamber, "Fakirliğim iftiharımdır" derken bunu kasteder.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Neml Suresi 15 ila 19. ayetler.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Davut'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur dediler. Süleyman Davut'a varis oldu ve ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur dedi. Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan meydana gelen orduları

0: onun önünde toplandı. Hep birlikte düzenli olarak sevk ediliyorlardı. Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi. Süleyman onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki, "Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Kamer Suresi 1-17. Ayetler.

فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر.

0: مدكر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik korkunç bir şeye çağırdığı gün, gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler, bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler. Ve kulumuz tebliğ görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, ey Rabbim ben yenilgiye uğradım, yardım et diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Biz Nuh'u çivilerle perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik. Gemi inkar edilen kimseye, Nuh'a bir mükafat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu. Andolsun biz onu tufan olayını bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve uyarılarım nasılmış gördüler. Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
4: Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de zaferin ancak inananların olacağı şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a

0: sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmrân Suresi 123.
2: Andolsun siz son derece güçsüzken Allah size Bedir'de yardım etmişti. O halde Allah'a karşı gelmekten sakının ki şükretmiş olasınız.
1: Âl-i İmrân Suresi 139.
3: Gevşemeyin, hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.
1: Rad Suresi 41.
4: Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir.
1: Enbiya Suresi 105.
5: Andolsun zikirden Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık.
1: Rum Suresi 60.
6: Sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kesin imana sahip olmayanlar sakın seni gevşekliğe ve tedirginliğe sürüklemesinler.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. İhlas Suresi.

0: أكبر صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, O Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. Her şey O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir. Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En sevgilinin dilinden. Rabbim, Rabbim. Bütün işlerimdeki ölçüsüzlüğümü, cahilliğimi ve hatamı bağışla. Sen bunları benden daha iyi biliyorsun. Allah'ım, hatalarımı bilerek cahillikle ve dalgınlıkla yaptığım kusurlarımı bağışla. Bunların hepsi bende mevcuttur. Allah'ım, yaparak ve gecikmeyerek

0: ederek işlediğim, açıktan ve gizli olarak işlediğim kusurlarımı bağışla. Sen öne alan ve evvel olansın. Sen geriye bırakan ve sonsuz olansın. Senin her şeye gücün yeter.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Said Cengiz. Yunus Suresi 83 ila 92. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, "Ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimseler iseniz artık sadece ona tevekkül edin." Onlar da şöyle dediler: "Biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine, "Kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele," diye vahyettik. Musa şöyle dedi: "Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler." Allah da, "Her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin," dedi. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım," dedi. "Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif.

0: Okuyan Can Atıcı. Ankebut Suresi 31 ila 37. ayetler.
1: Ta'udhu billahi minash shaytanir racim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Nisa Suresi 142 ila 149. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphesiz ki münafıklar cehennem ateşinin en aşağı tabakasındadırlar. Onlara hiçbir yardımcı da bulamazsın. Ancak tövbe edenler, durumlarını düzeltenler, Allah'ın kitabına sarılanlar ve dinlerini Allah'a has kılanlar müstesnadır. Bunlar müminlerle beraberdirler. Allah müminlere büyük bir mükafat verecektir. Eğer şükreder ve iman ederseniz, Allah size niye azap etsin ki? Allah şükrün karşılığını verendir, hakkı

0: hakkıyla bilendir. Allah zulme uğrayanın dile getirmesi dışında çirkin sözün açıklanmasını sevmez. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bir hayrı açıklar veya gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da çok affedicidir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Müşrikler vahye iftira ederek

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkarda diretenler bir mucize görseler hemen yüz çevirip bu öteden beri bilinen bir sihir derler. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Arap Yarımadası'nın dört bir yanından insanlar Kabe'yi ziyaret etmek ve Ukaz'da alışveriş yapmak için Mekke'ye akın edecekti. Zenginliklerine zenginlik katan bu panayır Kureyş için elbette sevindiriciydi. Ancak son yıllarda sevinçlerini bir kaygı ve tedirginlik gölgelemeye başlamıştı. Bunun sebebi son peygamber ve onun insanları çağırdığı yeni fikirlerdi. O, kendisinin Yüce Allah'ın elçisi olduğunu söylüyor, yaptıklarından hesaba çekilmek üzere insanların öldükten sonra diriltileceklerini ifade ediyordu. Üstelik tapılmaya layık olanın yalnızca Allah olduğunu belirtiyor, diğer tanrıları fayda ve zarar veremeyen aciz varlıklar olarak niteliyordu. Kavmi onun bu fikirlerini hac için uzak yerlerden gelecek yabancı insanlara da anlatmasından korkuyordu. Ya Allah'a ait olduğunu söylediği o etkileyici sözleri onlara da okur, tanrılarını aşağılarsa? Tanrılarının aşağılanması Kabe'yi önemsizleştirir ve ona yapılan ziyaretleri azaltırsa? İşte bu, Kureyş'in gelirinin azalmasına ve Araplar arasındaki itibarının sarsılmasına yol açabilirdi. Bunlara meydan vermemek için Muhammed'in sözlerini etkisizleştirmek gerekiyordu. Öyleyse onun hakkında insanlara ne diyeceklerini bir araya gelip kararlaştırmalıydılar. Çünkü onunla ilgili ortak bir görüşe sahip değillerdi. Kimi cin çarpmış biri olduğunu söylüyor. Kimi kahin, kimi şair, kimi de sihirbaz diyordu. Böyle birbirini tutmayan ifadeler kullanırlarsa gelecek olan hacıların aklı karışabilir. Hatta meraklanıp Muhammed'i bizzat dinlemek isteyebilirlerdi. Buysa ona inananlara başka kabilelerden de katılımların olmasına neden olurdu. Aralarında tek bir görüşe varmak için en akıllılarından biri olan Velid bin Mugire'nin çevresinde toplandılar. Velid onların görüşlerini tek tek sordu. Birbiriyle çelişen malum görüşler peş peşe sıralandı. Sonunda Velid söz alıp bunları değerlendiren şu konuşmayı yaptı. Biz kahinleri gördük. Muhammed'in okuduğu sözler kahinlerin ses benzeşmeleriyle dolu tınılı sözleri gibi değildir. Cinlenmiş kişileri de görüp tanıdık. Onda cinlenmiş kimselerin heyecanlı halleri ve vesveseleri yok. O şair de değildir. Biz şiirin bütün türlerini bilir tanırız. Muhammed'in söylediği sözler şiir değildir. O sihirbaz da olamaz. Zira biz sihirbazları ve yaptıklarını gördük.

Muhammed ne üfürüyor ne de düğüm atıyor. Sözünü bitirir bitirmez şaşkınlıkla sordular. Öyleyse ne diyelim ey Abdişems? Velid, vallahi onun sözünde bir tatlılık var. Kökü sabit, dalları meyveli bir hurma ağacı gibi. Bu ortaya attıklarınızdan hangisini deseniz geçersizliği anlaşılır. Bununla birlikte bu söyledikleriniz için de en uygunu onun sihirbaz olduğunu söylemenizdir. Çünkü o söylediği sözlerle babayla oğlu, karıyla kocayı ayırıyor, onları birbirine düşürüyor, dedi. Böylece Velid, inatçılığı sebebiyle içten içe doğruladığı bir gerçeğe aykırı beyanda bulundu. İşte bu ayetler bu olay üzerine indi. Beni yarattığım inkarcı o kişiyle baş başa bırak. Geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, kendisi için nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. Çünkü o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası ne biçim ölçtü, biçti. Sonra yine kahrolası ne biçim ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu, dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu, bildiğiniz insan sözünden başka bir şey değildir. Bilin ki ben onu cehenneme sokacağım. İnkarcı kimse bu ifadelerle Kur'an'ın yüce Allah'tan gelen bir vahiy olmadığını iddia ediyordu. Ona göre Kur'an etkileyici bir güce sahipti, ancak o sadece başkalarından aktarılan bir sözdü. Peygamberlerin görevi yüce Allah'tan aldıkları vahyi, gerçek ve doğru bilgiyi insanlara aktarmaktır. Ancak tarih boyunca vahiyle karşılaşan ama onu inkar edenlerin tercih ettiği en kolay yol çoğunlukla onun asılsızlığını iddia etmek oldu. Bunun için de peygamberlere sihirbaz, sahir, cinlerin tesiri altında kalıp aklını yitirmiş, mecnun veya büyülenmiş, sihirlenmiş, kendisine sihir yapılmış, meshur, musahhar yaftasını vurdular. Bu şekilde onlar vahyin gerçekliğini, hak olanı inkar etmiş oluyorlardı. Bu inatçı ve inkarcı yaklaşıma hemen hemen bütün peygamberler muhatap olmuştur. Peygamberimizin peygamberliğinin en temel mucizesi Kur'an'dır. Kur'an ayetleri onun doğruluğunun kanıtıdır. Önceki peygamberlerin gösterdiği mucizelerin yerini Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Kur'an'ın üstün ifadeleri almıştır. Kafirler ilahi işaret ve delilleri reddetmeye bir gerekçe bulmak için sihir ithamına başvurdular. Ayetleri alaya alarak şöyle dediler: bu apaçık sihirden başka bir şey değildir. Böylece müşrikler Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin ve Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin bir temele dayanmadığı iddialarını, onun bir sihir olduğunu söyleyerek dile getirmişlerdir. Saffat suresinde inkarcılarla ilgili olarak bir ayet gördüklerinde onu alaya alıyorlar ifadeleri geçer. Burada yer alan ayet kelimesi Peygamber Efendimizin doğruluğunun, onun peygamber oluşunun kanıtları anlamına gelmektedir. Şu ayette de bu durum görülmektedir. Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğunda, bu başka değil, sizi atalarınızın taptıklarından vazgeçirmek isteyen biri, demişler ve eklemişlerdi. Bu Kur'an da ancak düzmece bir yalan. İnkar edenler kendilerine hakikat ulaştığında onun hakkında bu besbelli bir sihirdir, demişlerdi. Ayet onları Kur'an'a sihir ithamında bulunmaya iten sebebi ortaya koyar. Ayrıca onların Kur'an karşısındaki çelişkilerini açıklar. Şöyle ki Hazreti Muhammed'in onları taptıklarından alıkoymaya çalışan biri olduğunu iddia etmişlerdir. Oysa o insanları doğru yola yönlendiren bir elçidir. Ardından Kur'an'ın uydurulmuş bir söz olduğunu ileri sürmüşler, onu sihir olarak yaftalama yoluna gitmişlerdir. Onların anlatımını şu ayette de görmekteyiz. Gerçeğin bilgisi gelince, bu bir büyüdür, biz bunu kabul etmiyoruz, dediler. Müşriklerin Kur'an'ın bir

sihir olduğuna yönelik iddiaları birçok ayette geçmektedir. Sihir, müşriklerin vahyin gerçek olmadığını iddia etmek için ürettikleri bir iftiraydı. Onlar Hazreti Peygamber'in doğruluğunu gösteren kanıtlarla karşılaştıklarında bunun gerçekliğini inkar ederek onların birer aldatmaca olduğunu iddia ettiler. Yüce Allah onların bu inatçı tutuma hakkında şöyle buyurmuştur: "Şayet sana kağıt üzerinde yazılmış bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de inkarcılar bu apaçık büyüden başka bir şey değil" derlerdi. Kur'an vahiy yoluyla bir söz olarak geldi. Böyle değil de doğrudan sayfalara yazılmış ve elleriyle dokunabilecekleri şekilde inse dahi, müşrikler yine onun sihir olduğunu, gerçekle bir ilişkisi bulunmadığını söyleyeceklerdi. Elle dokunmak, şüpheleri gidermek için güçlü bir unsur olsa da, onların inatları yine de kırılmayacaktı. Onlara gökten bir kapı açsak da, oradan yukarı çıksalar, yine de "herhalde gözlerimiz perdelendi, hatta bize büyü yapılmış olmalı" derler. Ayeti bu hususu vurgulamaktadır. Böyle bir durumu bizzat yaşasalar dahi gördüklerine inanmayacaklardı. Kur'an Mekke'de inen ayetlerde tekrar tekrar Hazreti Musa'nın Mısır'da Firavun'un büyücüleriyle olan mücadelesini anlatmıştır. Bu anlatımlar Hazreti Muhammed'in getirdiği vahyi sihirle itham eden müşriklere açık bir cevap oluşturmaktadır. Rabbimiz Hazreti Musa'yı gerçekten ilahi vahiy aldığını kanıtlayan delillerle Firavun'a göndermişti. Tıpkı Mekkeli müşrikler gibi Firavun da bu delillerin birer büyüden, göz boyamadan ibaret olduğunu iddia etmiş, Hazreti Musa'nın sihirlendiğini, bu bakımdan söylediklerinin bir değeri olmadığını söylemişti. Bu konu ayette şöyle anlatılır: "Andolsun biz Musa'ya açık seçik 9 mucize verdik. Haydi İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara geldiğinde Firavun ona "Ey Musa" demişti, "senin büyülenmiş olduğunu düşünüyorum." Büyülenmiş, sihirlenmiş olmak bu ayette aklı tutulmak anlamındadır. Dikkat edilirse Hazreti Musa hem sihir yapmakla hem de sihre uğramakla suçlanmaktadır. Kafirler onun yetenekli bir sihirbaz olduğunu söylediler. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde "bu düpedüz bir büyü" dediler. Onların bu tutumu karşısında Musa aleyhisselam şöyle cevap vermiştir: "Size gerçek, hak ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Çünkü Allah hiçbir zaman gerçek, hak olmayan bir delil göndermez. Onun gönderdiği ayetler gerçektir. Ancak şirk ve küfrün hiçbir gerçekliği yoktur." Bunun üzerine Firavun ve adamları onu ülkedeki bütün büyücülerle bir yarışa girmeye çağırdılar. Sonunda kimin getirdiği delillerin gerçek, kimininkinin göz aldatmacası olduğu açıkça belli oldu. İlgili sahne ayetlerde şöyle anlatılır: "Musa, siz atın" dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler. İçlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. Biz de Musa'ya "asanı at" diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıkları yok olup gitti. Hazreti Musa'nın asasının yılana dönüşmesi sonucu sihirbazlar hemen iman etti. Çünkü onlar gördükleri şeyin bir sihir olmadığını anlamışlardı. İnkarda ısrar edenlerse böyle bir olay karşısında hakkı kabul etmediler ve inatla gördüklerini sihir olarak nitelendirmeye devam ettiler. Hazreti Musa'ya yapılan "büyülenmiş" ithamı, Hazreti Salih'e de, Hazreti Şuayb'a da ve asırlar sonra sevgili peygamberimize de yapıldı. Hazreti Muhammed aleyhisselamın anlattığı ilahi işaret ve gösterdiği mucizeler karşısında müşriklerin tavrı da bu olmuştur. Hatta onlar daha da ileri giderek ondan duydukları ve gördükleri şeylerle alay etme yoluna başvurdular. Müşrikler Hazreti Peygamber'in Kur'an okuyuşunu dinliyorlar. Şaşkınlıklarından veya meraklarından dolayı bir şey diyemiyorlardı. Fakat Darun Nedve denilen meclislerinde bir araya geldiklerinde Kur'an'ın

etkisinden kurtulmaya çalışıyorlar, Allah Resulü'nün cinlenmiş olduğunu söylüyorlardı. Bu, Kur'an'ın onlar üzerinde etki bıraktığını göstermekteydi. Duydukları sözlerin değersiz olduğuna kendilerini bile ikna edemediler. O yüzden Resul-i Ekrem'in büyülenmiş ve cinlerin etkisi altındaki biri olduğunu söylemek onlara daha makul geliyordu. Müşriklere göre Kur'an ayetlerinin içerdiği yeniden diriliş gibi gerçekler de sihirden ibaretti. Şu ayette onların bu tutumu anlatılmaktadır. Eğer sen öldükten sonra mutlaka diriltileceksiniz desen, kafirler derhal bu apaçık bir büyüdür derler. Bu sözleriyle müşriklere göre öldükten sonra diriliş olacağını söylemek de bir aldatmacadır ve asılsızdır. Mekke'deki müşriklerin Allah'ın ayetlerine karşı yaptığı iftiranın benzeri daha önce İsrailoğulları tarafından da yapılmıştır. Onlar Hazreti İsa aralarından bir peygamber olarak geldiğinde ona iftirada bulunmuşlardı. Bu tutumları Medine'de inen ayetlerde ele alınmıştır. Çünkü Hazreti Peygamber'e karşı Medine'deki Yahudiler de müşriklerinkine benzer bir tavır gösteriyorlardı. Konu ayette şöyle anlatılmaktadır. Meryem oğlu İsa şöyle demişti. Ey İsrailoğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Ama kendilerine apaçık bu kanıtlar gelince bu besbelli bir büyüdür dediler. Böylece onlar Hazreti İsa'nın Yüce Allah'tan getirdiği bütün gerçek delilleri inkar etmiş ve onları asılsız, gerçekliği olmayan göz aldatması olarak itham etmişlerdi. Allah'ın onu Cebrail ile desteklemesini, daha beşikteyken insanlarla konuşmasını, Allah'ın izniyle çamura kuş şekli verip de ona üflemesiyle canlanmasını, körü ve sedef hastalarını iyileştirmesini, ölüleri diriltmesini ve en sonunda İsrailoğullarının onu öldürmesinin Allah tarafından engellenmesini hep inkar etmişlerdi. Konu ayette Hazreti İsa'ya hitaben şöyle anlatılmaktadır. Onlara apaçık deliller, mucizeler getirdiğin zaman içlerinden inkar edenler bu apaçık bir sihirden başka bir şey değildir demişlerdi. Medine'deki Yahudiler kendi kitaplarında bildirildiği halde Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem inanmaya yanaşmadılar. Onun getirdiği ayetleri inkar etmeleri Kur'an'da şöyle anlatılmaktadır. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince ehli kitabın bir kısmı Allah'ın bu kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi terk ettiler. Bazı Yahudi bilginleri Tevrat'ta son peygamberin geleceğini anlatan ayetleri bildikleri halde inkar ettiler. Bu yüzden onlar aslında kendi kitaplarının emrini çiğniyorlardı. Çünkü Tevrat'a göre peygamberimizi kabul edip onu izlemeleri gerekiyordu. Hazreti İsa da kendisinden sonra Ahmet adında bir peygamber geleceği bilgisini onlara daha önce bildirmişti. Şimdi de onlar bu konuda kendi kitaplarının Kur'an'la uyum halinde olduğunu görüyor ancak onu reddediyorlardı. Yahudi bilginlerinin bir kısmı sırf gerçeği kabul etmemek için bu doğru bilgiyi bıraktılar. Yahudiler gerçekleri bırakıp din adamlarının yazdığı Harut ve Marut adında iki meleğin sihrini anlatan kitaba yöneldiler. Çünkü bu uydurma kitapta Hazreti Muhammed'in peygamberliği haber verilmiyordu. Böylece onlar Hazreti Süleyman'ın hükümdarlık dönemi hakkında şeytanların asılsız anlatımlarına uymuş oldular. Bu kitapta yazılanlara dayanarak cinlerin geleceği bildiğini, kâhinlerin bu bilgileri kaydettiğini iddia ettiler. Oysa rivayetlere göre cinler edindikleri bazı haberleri 1000 katarak kâhinlere aktarmış, kâhinler de bunları kaydetmişti. Ancak yine rivayetlere göre Hazreti Süleyman bu kitapların insanlara ulaşmasını önlemek için bunları yasaklamış ve gömdürmüştü. Hazreti Süleyman'ın ölümüyle kâhinler yine bu kitapları buldu. Sonra Hazreti Süleyman'ın da geleceği bildiğini iddia etmeye başladılar. Hatta Hazreti Süleyman'ın aslında bir peygamber değil, bir sihirbaz olduğunu.
sihirle insanları, şeytanları ve kuşları buyruğu altına alabildiğini söylediler.

Ancak bu itham açıkça şeytan uydurmasıydı. Konu ayette şöyle ifade edilmektedir. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Kur'an-ı Hakim Hazreti Süleyman hakkındaki bütün gerçekleri açıklıkla ortaya koymuştu. Onun belirttiğine göre Hazreti Süleyman gerçekleri saptıran, doğruyu değiştiren bir sihirbaz değil, gerçek bir elçidir. Sihir yapanlarsa şeytan veya şeytan kılıklı adamlardır. Ayet daha sonra bu Yahudi kahinlerin Babil'de sihrin peşine düştüklerini anlatır. Bu bağlamda Harut ve Marut'a da karı kocanın arasını ayıracak sihir bilgilerinin verildiğinden söz eder. Bu kahinler onları da kullanmışlardı. Ancak adı geçen iki melek sihrin gerçeği farklı gösterdiğinin ve bu sihir bilgilerinin inkara yol açacağının da farkındaydılar. Bu yüzden biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. İnsanların bunlarla sınandıkları uyarısını yaparak bu bilgileri verirlerdi. Yoksa sihre inanmış ve şeytana teslim olmuş kahinler gibi değillerdi. Çünkü onlar sihre sapanın ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Ayet burada açıkça suçluların kahinler olduğunu belirtir ve karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi şeklinde onların bu işi sırf maddi çıkar için yaptıklarını söyleyerek gerçeği görmüş olmalarını diler. Bir sonraki ayette de bu dilek ve çağrı şöyle devam eder. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Bilinen bir gerçektir ki, insanın algıları çeşitli yollarla etki altına alınabilmektedir. Susuyan insanın serabı su zannetmesi, gemide giden insanın çevresindeki dağların ve ağaçların gemiyle birlikte yürüdüğünü zannetmesi buna örnek olarak verilebilir. Kısacası dış etkilerle kişinin olanı olduğundan farklı algılaması mümkündür. Büyülenen insan da bu aldatmalara kapılır ve nesneleri gerçek şeklinin dışında görmeye başlar. Aslında sihirbaz denizi karaya çeviremez. Fakat büyülediği kişileri etkileyerek yaptıklarını gerçek gibi gösterir ve inandırır. Sihrin göz boyamadan veya algıyı aldatmaktan ibaret olduğu şu ayetlerden de anlaşılmaktadır. Dediler ki, ey Musa, ya sen at yahut ilk atan biz olalım. O, hayır, siz atın, dedi. Bir de baktı ki onların ipleri ve sopaları yaptıkları sihirden ötürü kendisine doğru akıp geliyor gibi görünüyor. Nitekim Taberi, Harut ve Marut'un yaptıklarına ilişkin tefsirinde sihre şöyle bir tanım getirir. Sihir, bir şeyi kişinin gördüğünden ve gerçekte olduğundan farklı hale sokmaktır. Bu işlem sonrasında kişiye doğru olana dair kanıtlar sunulsa bile, kişi artık o şeyi kendi algısıyla görür ve ona göre davranır. İnsan üzerinde çeşitli yollarla böyle etkiler meydana getirebilir. Ancak tabii ki bu, dinin kabul etmediği ve doğruyu değiştiren ve onu inkara götüren bir iştir. Bu ayetin Harut ve Marut'un bu konuda açık uyarısını aktaran kısmından anlıyoruz. Biz ancak imtihan vasıtasıyız. Sakın küfre sapma demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Rivayetler, Hazreti Peygamber'in hayatında onun algısında böyle etki bırakmayı amaçlayan bir sihir olayının gerçekliğini aktarır. Buna göre Yahudi Züreykoğulları kabilesinden Lebid bin Asam, Peygamberimize sihir yapmaya yeltendi. Hazreti Ayşe bu olayı şöyle anlatmıştır. Resulullah'a sihir yapıldı. Bu yüzden o, yapmadığı bir şey yapmış zannediyordu. Bunun üzerine Yüce Allah elçisini bu sihre karşı korumak için Felak suresini indirmiştir. Bu surede peygamberine şöyle dua etmesini emretmektedir. De ki, sabahın Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerden gelebilecek kötülüklerden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürenlerin şerrinden, bir de

kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Hazreti Peygamber'e yapılmaya çalışılan bu sihrin onda geçici bir etki bıraktığını anlıyoruz. Ancak bu etki doğruyu bildiren vahyin önüne geçecek, onu önleyecek şekilde değildi. Nitekim Hazreti Peygamber hem kendisine sihir yapılmak istendiğini hem de sihrin sınırlı etkisini bozacak ayetleri vahiy yoluyla öğrenmiştir. Bu durumda Kur'an ayetlerinin sihrin etkisini yok etmek üzere okunması Hazreti Musa'nın asasına benzemektedir. O da sihirbazların yaptıklarından etkilendiği halde onları geçersiz kılmak üzere Allah'tan gelen bilgi ve güçle mucizesini göstermek için asasını yere bırakmıştır. İnsanları belli yöntemlerle etkilemek ve onların gerçeği olduğundan farklı algılamasını sağlamak mümkündür. İnsanın ruh hali ve duyuları etki altında bırakılabilir. Bu başka bir ifadeyle aldatma, kandırma, göz boyamadır, yani sihirdir. Bu bakımdan tamamen Yüce Allah'ın yarattığı gerçeğe dayanan vahiy sihrin karşısında yer alır. Allah'ın dini böyle bir aldatmacayı kabul etmez. Bunun gerçeği inkar etmek olan küfre götürdüğünü Kur'an açıkça ifade etmiştir. Çünkü sihir gerçeğin kendisini değiştiremez ama onun algılanmasını değiştirebilir. Müşrikler ve önceki peygamberleri kabul etmeyen kafirler gerçeği inkarda her zaman sihir söylemine başvurmuşlardır. Ancak hak olan, doğru ve gerçek olan her zaman üstün gelmiştir. Bu dünyada peygamberlerin hakka davetlerini sihir yaftasıyla reddedip kendilerini aldatanlar, yarın ahiret günü cehenneme itilip kakılarak atılacaklar ve onlara dediklerine uygun bir ceza olarak şöyle hitap edilecektir. Yalan sayıp durduğunuz ateş işte bu. Peki bu da mı sihir? Yoksa görmüyor musunuz? Girin oraya. Artık sabretmişsiniz, etmemişsiniz, sizin için fark etmez. Çünkü sadece yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz.

0: Radyo. Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan İbrahim aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Ali İmran Suresi 95.
2: De ki Allah doğru söylemiştir. Öyleyse Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uyun. O Allah'a ortak koşanlardan değildi.
0: En'am suresi 74 ve 75. ayetler.
3: Hani İbrahim babası Azer'e sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz ben seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum demişti. İşte böylece İbrahim'e göklerdeki ve yerdeki hükümranlığı ve nizamı gösteriyorduk ki kesin ilme erenlerden olsun.
0: En'am suresi 83.
4: İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.
0: Hud suresi 74, 75 ve 76. ayetler.
5: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince Lut kavmi hakkında bizim elçilerimizle tartışmaya başladı. Çünkü İbrahim çok içli ve Allah'a yönelen bir kimseydi. Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin emri kesin olarak gelmiştir. Şüphesiz onlara geri döndürülemeyecek bir azap gelecektir, dediler.
0: Şura suresi 13. ayet.
6: Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğini, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğini size de din kıldı. Fakat senin kendilerini çağırdığın şey İslam dini Allah'a ortak koşanlara ağır geldi. Allah ona dilediğini seçer. İçtenlikle kendine yönelenleri de ona ulaştırır.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Keyf Suresi 107 ila 110. Ayetler.

0: Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Hicr Suresi 85 ila 99. ayetler.

آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun, onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alp Hayta. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

0: kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır.
2: Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Felak Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

0: azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle ibadet. Allah Teala şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki günahlardan ve kötülüklerden korunursunuz. Yüce Allah, insanları güçlerinin yetmeyeceği, anlamsız ve faydasız hiçbir şeyle sorumlu tutmamıştır. Onun emir ve yasaklarında pek çok hikmetler ve dersler vardır. Bu emir ve yasaklara uyan, gönülden inanan insanlar için bir takım faydaların olduğu şüphesizdir. İslam'ın her emrinde olduğu gibi, oruç ibadetinde de güzel ahlakı kazandıracak, toplumsal faydalar sağlayacak, kişinin gönül dünyasını rahatlatacak, sağlığını koruyacak birçok fayda vardır. İslam'ın 5 temel esasından biri olan oruç, kişinin kendini herhangi bir sözden veya davranıştan alıkoyması demektir. Dini bir terim olarak oruç, bir Müslümanın ibadet arzusu ve niyetiyle imsak vaktinden iftar vaktine kadar kendisini yemeden, içmeden ve cinsel ilişkiden uzak tutması, alıkoymasıdır. İnsanlık tarihi kadar eski olan oruç ibadeti, bizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi, bize de Ramazan orucu olarak farz kılınmıştır. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş, sağlıklı ve yolculuk halinde olmayan kadın erkek her mümine farzdır. Kur'an-ı Kerim'de farz orucunun ne zaman tutulacağı konusunda, sayılı günler ifadesine yer verilmesi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Ramazan ayı olarak açıklanmıştır. İnsanın yaratılış gayesi ibadettir. İbadetlerin amacı ise insana güzel, iyi ve doğru davranışlar kazandırmada yardımcı olmaktır. Örneğin, hakkı verilerek kılınan bir namaz kişiyi her türlü kötülükten, ahlaksızlıktan nasıl koruyorsa, oruç ibadeti de nefsini terbiye etmesinde, Allah'ın rızasını kazanmasında, söz ve davranışlarına dikkat etmesinde kişiye yardımcı olacaktır. Ayet-i Kerime'de yer alan "Umulur ki günahlardan ve kötülüklerden korunursunuz" cümlesi de oruç ibadetindeki bu amacı bize hatırlatmaktadır. Oruç, Allah rızasını kazanma fırsatını en çok sunan ibadetlerdendir. Oruç aynı zamanda özüne gösteriş bulaşmayan, nefsin istek ve arzularından uzak, bedenimiz, ruhumuz ve bütün varlığımızla gerçekleştirdiğimiz bir ibadettir. Oruç, Allah'a kulluğumuzun, itaat ve sadakatimizin bireysel ve toplumsal hayatımızdaki en güçlü yansımasıdır. Oruç nefislerimizi terbiye eder, iyiliklerimizi artırır, bizi olgunlaştırır. İnsanoğlunda merhamet duygusunu pekiştirir. Oruç tutan insan, ibadetin zevkine erişir. Allah rızasını kazanmak için sabretmeyi, elindeki nimetlere şükretmeyi öğrenir. Aç muhtaç insanların halini daha iyi anlar. Ahlakını güzelleştirir, zevke, hazza ve lüzumsuz şeylere dalmaktan kendini korumuş olur. Allah'ın eşsiz nimetlerine, lütuf ve ikramına mazhar olur. Mahşerde sadece oruç tutanların girebileceği Reyyan kapısından cennete kabul edilir.

Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun ailesinden imanını gizlemekte olan mümin bir adam şöyle dedi: Rabbim Allah'tır dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirdi. Eğer yalancıysa yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru söylüyorsa

0: yapıyorsa, sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. Şüphesiz Allah aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez. Ey kavmim! Bugün yeryüzüne hakim kimseler olarak iktidar ve saltanat sizindir. Ama başımıza geldiğinde bizi Allah'ın azabından kim kurtarır? Firavun, ben size ancak kendi görüşümü bildiriyorum ve sizi ancak doğru yola götürüyorum dedi. İman etmiş olan adam dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizin de başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına asla zulmetmek istemez. Ey kavmim, gerçekten sizin için o bağırışıp çağrışma gününden, arkanıza dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. O gün sizi Allah'ın azabından kurtaracak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek de yoktur. Andolsun daha önce Yusuf da size apaçık deliller getirmişti de onun size getirdikleri hakkında şüphe edip durmuştunuz. Daha sonra o ölünce de Allah ondan sonra asla peygamber göndermez demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüpheci kimseleri böyle saptırır. Onlar kendilerine gelmiş hiçbir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışan kimselerdir. Buysa Allah katında ve iman edenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun dedi ki, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın ilahını görürüm. Çünkü ben onun yalancı olduğuna inanıyorum. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve doğru yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen sonuçsuz kaldı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: 10'lar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Haşr Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da Allah'ı tesbih etmektedir. O üstündür, hikmet sahibidir. Ehli kitaptan inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'a karşı koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın ey akıl sahipleri. Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onları cehennem azabı beklemektedir. Bu, onların Allah ve Resulüne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah'a karşı cephe alırsa, bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir. Herhangi bir hurma ağacını kesmeniz de, kökleri üzerinde ayakta bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve bu, yoldan çıkmışların burunlarını sürtmesi içindir. Allah'ın onlardan alıp Resulüne fey olarak verdikleri için siz at veya deve koşturmuş değilsiniz. Ama Allah elçilerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın başka beldeler halkından alıp Resulüne fey olarak verdikleri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Servet içinizden sadece zenginler arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın diye böyle hükmedilmiştir. Peygamber size ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının. Allah'a karşı saygısızlık etmekten sakının. Kuşkusuz Allah cezalandırmada çok çetindir. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'a ve Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dosdoğru kimselerdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 55.
5: Hani Allah şöyle buyurmuştu: Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmeteceğim.
3: Ali İmran Suresi 59.
6: Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi, o da hemen oluverdi.
3: Ali İmran Suresi 84.
7: De ki, Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e,

0: Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Hud Suresi 112 ila 115. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: 'Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.'

0: azabından affına sığınırım. Gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Allah'ım, bugüne kadar yaptığım şeylerin içinde şer olan neler varsa onlardan sana sığınıyorum. Allah'ım, faydası olmayan ilimden, saygısız, imansız kalpten, doymayan, tatmin olmayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Ra'd Suresi 26 ila 30. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

يكفرون بالرحمن.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiram ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım. Onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün saat 14.30'da Vavra.

0: Büşra Şerif. Okuyan Ali Derman. Fetih Suresi 18 ila 26. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenler sizinle savaşsalardı arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O, Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allahsa peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Âlâ Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçepe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Fakir sahabilerin üzüntüsü. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Fakir Müslümanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına giderek, varlıklı Müslümanlar cennetin en yüksek derecelerini ve ebedi nimetleri alıp götürdüler diye dert yandılar. Resul-i Ekrem nasıl olmuş o diye sorunca da, bizim kıldığımız namazları onlar da kılıyorlar. Tuttuğumuz oruçları onlar da tutuyorlar. Fazla malları olduğu için hac ve umre yapıyorlar. Cihad edip sadaka veriyorlar ve köle azat ediyorlar. Bizse imkanımız olmadığı için bunları yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara, sizden önde gidenleri yetişebileceğiniz, sizden sonra gelenleri geçebileceğiniz, sizin yaptığınızı yapanlar dışında herkesten üstün olacağınız bir şeyi öğreteyim mi diye sordu. Evet, öğret ey Allah'ın elçisi dediler. Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Her namazın ardından 33'er defa Subhanallah diyerek Allah'ı tesbih eder, Elhamdülillah diyerek ona hamd eder ve Allahu Ekber diyerek tekbir getirirsiniz. Peygamber Efendimizin yanından ayrıldıktan sonra bu zikirleri kaçer defa söyleyeceğimiz konusunda anlaşmazlığa düştük. İçimizden biri 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa Allahu Ekber diyeceğimizi söyledi. Bunun üzerine ben Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkarak konuyu arz ettim. Şöyle buyurdu. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu zikirlerin her birini 33'er defa söyleyeceksiniz. Birkaç gün sonra fakir Müslümanlar Resul-i Ekrem'e tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptığımız zikirleri duymuş. Aynını onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Ne yapalım? Artık bu Allah'ın bir lütfudur. Allah lütfunu dilediğine verir.

Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Metin Çakar Âl-i İmran Suresi 14-20. Ayetler

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar

0: Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Tevbe Suresi 34 ila 37. ayetler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı arttırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enfal Suresi 59 ila 64. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, göklerin yaratıcısının kendisi olduğunu yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 117. Ayet.
6: O, gökleri ve yeri örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi, ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
4: İbrahim Suresi 32. Ayet.
7: Allah, gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.
4: En'am Suresi 101. Ayet.
8: O gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandır. Onun bir eşi olmadığı halde nasıl bir çocuğu olabilir? Halbuki her şeyi O yarattı. O her şeyi hakkıyla bilendir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Furkan Suresi 61 ila 70. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der, geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası." Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat arttırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 101. Ayet.
3: Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 142 ila 145. ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Seyyakum.

قل لله المشرق والمغرب.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yöneltmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Salih Akyüz. Lokman Suresi 26 ila 30 ve Alak Suresi 1 ila 5. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye layık olandır. Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, denizde mürekkep olsa, arkasından 7 deniz daha ona katılsa, Allah'ın sözleri yazmakla yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin yaratılmanız ve öldükten sonra tekrar diriltilmeniz ancak bir tek insanı yaratmak ve diriltmek gibidir. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüzün içine ve gündüzü de gecenin içine sokuyor? Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri kendi yörüngesinde belli bir zamana kadar akar gider. Şüphesiz Allah işlediklerinizden hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Onu bırakıp da taptıklarıysa batıldır. Şüphesiz Allah yücedir, büyüktür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hadislerle İslam.

0: ve orada namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi: "Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Mümin insan iman konusundaki azim ve sebatını ibadetlerinde de devam ettirmekle yükümlüdür. Yüce Allah'ın "Allah'a kulluk et ve ona kullukta kararlı ol" emri, Hazreti Peygamber'in şahsında ilkeli ve sebat içerisinde davranmak, her mümin için bir hayat tarzı olarak sunmaktadır. Çünkü Allah'a kulluk, iman ve amelden oluşan bir bütündür. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et emirleri de yine onun şahsında bütün Müslümanlara ibadetlerde devamlılığı salık vermektedir. Hazreti Peygamber, "Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir?" sorusunu, "Az da olsa devamlı olanıdır" şeklinde yanıtlamış, kendisi ibadetlerinde devamlılığa özen göstererek inananlara örnek olmuş ve bu yönde tavsiyelerde bulunmuştur. Bu bağlamda gecesini gündüzünü ibadetle geçiren sahabi Abdullah bin Amr'a yaptığı tavsiyeler, ibadetlerde sürekliliğin önemini ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Bir gün Allah Resulü ona, "Gündüz oruç tuttuğun, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi. Gerçekten öyle mi?" diye sordu. Abdullah bin Amr, "Evet Allah'ın Resulü, böyle yapıyorum" diye cevapladı. Efendimiz, "Böyle yapma. Bazen oruç tut, bazen de tutma. Gece ibadet et ama uykunu da al. Çünkü vücudunun sende hakkı var. Gözünün sende hakkı var. Hanımının sende hakkı var. Konuklarının sende hakkı var. Her ay 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğe 10 kat sevap verilecektir. Bu da yılın tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır." buyurdu. Abdullah bin Amr, gücünün kuvvetinin yerinde olduğunu, daha fazlasını da yapabileceğini söylediğinde ise ona, "Davud peygamber gibi bir gün oruç tutup bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti. Hazreti Peygamber'in bu uyarılarla dikkat çekmek istediği nokta, ibadetlerde ölçülü olunması, az bile olsa devamlılığın sağlanması ve kararlı davranılmasıdır. Aksi takdirde Abdullah bin Amr'ın yaşlandığında düştüğü duruma düşmek kaçınılmaz olabilir. Gençken güç yetirebildiği bu kadar çok nafile ibadeti, yaşlandığında yapamaz hale geldiğinde Abdullah bin Amr'ın, "Keşke ben Resulullah'ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte, şimdi yaşlandım ve zayıf düştüm" diyerek hayıflandığı nakledilmektedir. Abdullah bin Amr'ın düştüğü bu duruma düşmemek ve ibadetlerde devamlılığı sağlayabilmek için de Resulullah'ın şu tavsiyesi daima dikkate alınmalıdır: "Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız."
1: Onu anlamak için Vav Radyo.

Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar.

Kral Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Yusuf Suresi 21 ila 29. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onu satın alan Mısırlı kişi hanımına dedi ki, ona iyi bak, belki bize yararı dokunur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece biz Yusuf'u o yere, Mısır'a yerleştirdik ve ona rüyadaki olayların yorumunu öğretelim diye böyle yaptık. Allah işinde galiptir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Olgunluk çağına erişince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyi davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın gönlünü ona kaptırıp ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek "Haydi gelsene" dedi. O ise "Allah'a sığınırım. Çünkü o kocan benim efendimdir. Bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler" dedi. Andolsun kadın ona göz koyup istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yusuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o ihlasa erdirilmiş kullarımızdandı. İkisi de kapıya koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında hanımın efendisine rastladılar. Kadın dedi ki, "Senin ailene kötülük yapmak isteyenin cezası ancak zindana atılmak veya can yakıcı bir azaptır." Yusuf, "O benden arzusunu elde etmek istedi" dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer onun gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. O Yusuf yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. Kadının kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtıldığını görünce dedi ki, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme. Ey kadın, sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin. Azim olan Allah doğru söyledi."
2: Kur'an eşsizdir. De ki, "Yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar." Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Fussilet Suresi 19 ila 29. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın düşmanlarının toplanıp yığın yığın cehenneme sevk edilecekleri günü hatırla. Nihayet cehenneme vardıklarında kulakları, gözleri ve derileri yapmış oldukları işler hakkında kendileri aleyhine şahitlik ederler. Onlar derilerine "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" derler. Derileri "Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O'na döndürülüyorsunuz. Siz günahları işlerken kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lakin yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte bu sizin Rabbiniz hakkında beslediğiniz zannınızdır. O sizi mahvetti de ziyana uğrayanlardan oldunuz. Şimdi eğer dayanabilirlerse artık cehennem onların yeridir. Eğer Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler onlara izin verilmez. Biz onların başına bir takım arkadaşlar sardık da bu arkadaşlar onlara geçmişlerini ve geleceklerini süslü gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları ile ilgili o söz, azap onlar için de gerçekleşti. Çünkü onlar ziyana uğrayanlardandı. İnkar edenler dediler ki, "Bu Kur'an'ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o okunurken yaygara koparın." İnkar edenlere mutlaka şiddetli bir azabı tattıracağız ve onları yaptıklarının en kötüsüyle cezalandıracağız. İşte böyle Allah düşmanlarının cezası ateştir. Ayetlerimizi inkar etmelerinin cezası olarak orada onlar için ebedilik yurdu vardır. Ateşe giren inkarcılar şöyle derler: "Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar."
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu düşünmenin önemini ayetlerinde şöyle beyan etmektedir.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Hud Suresi 51. Ayet.
7: Ey kavmim, ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
5: Bakara Suresi 164. Ayet.
8: Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yarar sağlayacak şeylerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten yağdırıp kendisiyle ölmüş toprağı dirilttiği yağmurda, yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında, rüzgarları ve gökle yer arasındaki emre amade bulutları evirip çevirmesinde elbette düşünen bir topluluk için deliller vardır.
5: Enbiya Suresi 10. Ayet.
9: Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Al Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Cin Suresi 20 ila 28. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben size ne zarar verebilir ne de fayda sağlayabilirim. De ki, gerçekten beni Allah'a karşı hiç kimse asla koruyamaz ve yine asla ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Ancak Allah'tan gelenleri tebliğ edebilirim ve onun vahiylerini açıklayabilirim. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz onlar için içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet uyarıldıkları şeyi gördüklerinde kimin yardımcısı daha zayıf, kimin sayısı daha azmış bilecekler. De ki, sizin uyarıldığınız şey yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi koyacaktır, bilemem. O gaybı bilendir. Hiç kimseye gaybını bildirmez. Ancak seçtiği Resuller başka, onlara bildirir. Fakat o, Resul'ün önünde ve arkasında gözetleyici melekler yürütür ki, Resullerin, Rablerinin vahiylerini tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların her halini kuşatmış ve her şeyi inceden inceye sayıp dökmüştür. Azim olan Allah, doğru söyledi.
2: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Ya Rab, Yusuf'un hasretinden gözlerini kaybeden Hazreti Yakub'un hasretiyle niyaz ediyoruz. İnnemâ eşkû bethî ve hüznî ilallah ve a'lemu minallâhi mâ lâ te'lemûn. Sıkıntılarımızı, keder ve hüzünlerimizi sadece sana arz ediyoruz Allah'ım. Bizleri sıkıntılarımızdan, keder ve hüzünlerimizden kurtar Allah'ım. Ya Rab, güzelliğin timsali, iffetin timsali Yusuf'un yakarışlarıyla yalvarıyoruz sana. Teveffeni muslimen ve elhikni bissalihin. Bizlere Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle Allah'ım. Bizleri salih kullarının zümresine ilhak eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Felak Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabiler, Efendimizin talebesi, bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30

Haçlı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Mahmutoğlu. Duhan Suresi 17 ila 29. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Ey Allah'ın kulları, bana istediğimi verin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine, bunlar günaha batmış bir topluluk diye arzıhal etti. Rabbi şöyle buyurdu: kullarımı gece harekete geçir. Kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ekili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Şura Suresi.

وَيَمْحُو اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğinden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Yoksa Allah'ın izin vermediği bir dini kendilerine tutulacak yol kılan ortakları mı var? Eğer cezaların ertelenmesine dair kesin hükmü olmasaydı, derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için elem dolu bir azap vardır. Sen zalimlerin yaptıkları şeyler tepelerine inerken bu yüzden korkuyla titrediklerini göreceksin. İnanıp yararlı işler yapanlar da cennet bahçelerindedirler. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu büyük lütuftur. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna yaptığım tebliğ görevine karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Yoksa yalan uydurup Allah'a iftira etti mi diyorlar. Eğer Allah dilerse senin kalbini mühürler. Allah batılı yok eder, hakkı sözleriyle gerçekleştirir. Şüphesiz o göğüslerin özünü, kalplerde olanları hakkıyla bilendir. O kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir. Lütfundan onlara fazlasını da verir. Kafirler içinse çetin bir azap vardır. Allah kullarına tümüne birden rızkı bol bol verseydi yeryüzünde mutlaka azgınlık ederlerdi. Fakat o rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz o kullarından hakkıyla haberdardır ve onları hakkıyla görendir. O insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayandır. O dost olandır, övülmeye layık olandır. Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması onun varlığının delillerindendir. O dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
4: Peygamber Efendimiz'e hakaret etmiş. İlk Müslümanlardan Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı'nın yapıldığı gündü. Düşman karşısındaki safta yerimi almış bekliyordum. Sağıma soluma baktım. Ensardan çocuk denecek yaşta iki de

delikanlının arasındaydım. Kendi kendime keşke güçlü kuvvetli iki adamın arasında olsaydım dedim. Onlardan biri kolumu dürttü. Öteki delikanlının duymayacağı kadar yavaş bir sesle "Amca" dedi, "Ebu Cehil'i tanıyor musun?" Ben de ona "Evet tanıyorum. Ne yapacaksın onu yeğenim?" diye sordum. Onun Peygamber Efendimiz'e sövüp hakaret ettiğini duydum. Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki eğer onu görürsem ikimizden eceli yeten ölene kadar gölge gibi peşinden ayrılmayacağım. Onun bu sözüne hayret ettim. Az sonra öteki çocuk koluma dokundu ve arkadaşına duyurmamaya çalışarak aynı şeyi söyledi. Baktım, Ebu Cehil savaşçıların arasında dolaşıp duruyor. Onlara Ebu Cehil'i göstererek "Şu adamı görüyor musunuz?" dedim. "İşte sorduğunuz kişi o." İkisi birden şahin gibi ileri doğru fırladı. Kılıçlarını Ebu Cehil'e çaldılar ve sonunda onu öldürdüler. Ardından ikisi birden Resul-i Ekrem'in yanına gidip durumu haber verdiler. Peygamber Efendimiz onu "Hanginiz öldürdü?" diye sorunca ikisi birden "Ben öldürdüm" diye cevap verdiler. Resul-i Ekrem "Kılıçlarınızı sildiniz mi?" diye sordu. "Hayır, silmedik" dediler. Peygamber Efendimiz onların kılıçlarına baktıktan sonra "Onu ikiniz birden öldürmüşsünüz" buyurdu. Sonra da Ebu Cehil'in silahlarını ve üzerinden çıkan diğer kıymetli eşyayı bu delikanlılardan biri olan Amr İbni Cemuh'un oğlu Muaz'a verdi. Diğer delikanlı ise Afra kadının oğlu Muaz'dı.

Radyo Aşırı Şerif Okuyan Habib Deveci Câsiye Suresi 27 ila 37. Ayetler

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince, onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da, sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zamansa, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz, biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir. Yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk O'na aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. İnsan Suresi 1-22. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafir olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükemmel

0: mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikle kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de hakkı ayakta tutmanın nasıl gerçekleşeceğini ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır:
4: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Mü'minun Suresi 71. Ayet.
5: Eğer Hak onların arzularına uysaydı, gökle yer ve onlarda bulunanlar elbette bozulur giderdi. Hayır, biz onlara şereflerini, Kur'an'ı getirdik. Onlarsa bu şereflerinden yüz çeviriyorlar.
3: Maide Suresi 5. Ayet.
6: Bugün size temiz ve hoş şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal. Sizin yiyecekleriniz de onlara helaldir. Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da mehirlerini vermeniz kaydıyla evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir. Her kim de inanılması gerekenleri inkar ederse bütün işlediği boşa gider. Ahirette de o ziyana uğrayanlardandır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphe değilseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan, şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğini eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahy yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Ya Rab, Ya Rab, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım.
1: Kabul eyle Allah'ım.
0: Allah'ım, bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım.
1: Aziz eyle Allah'ım.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Tayyip Hoş Duha Suresi

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Âl-i İmran Suresi 175 ila 180. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O şeytan sizi ancak kendi dostlarından korkutuyor. Onlardan korkmayın. Eğer müminseniz benden korkun. Küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir şekilde zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir pay vermemek istiyor. Onlar için büyük azap vardır. İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları artsın diye mühlet veriyoruz. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Allah pisi temizden ayırıncaya kadar müminleri içinde bulunduğumuz şu durumda bırakacak değildir. Allah size gaybı bildirecek de değildir. Fakat Allah peygamberlerinden dilediğini seçer, gaybı ona bildirir. O halde Allah'a ve peygamberlerine iman edin. Eğer iman eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, sizin için büyük bir mükafat vardır. Allah'ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır, o kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey,

0: kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Hud Suresi 44 ila 49. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu. Denildi, su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah: Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. Ona denildi ki: Ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser: Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri: Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren: Ahmet Cihat Sancar.

Enbiya Suresi 8. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onları yemek yemeyen bir ceset yapmadık. Ebedi kalacak da değildirler. Onlar peygamberleri bu nasıl bir peygamber yemek yiyor diye ayıpladı. Allah ise yemek yemenin büyüklere mahsus manaya, sırra zarar vermediğini bildirdi. Yemekle kalplerin ve sırların gizlemiş olduğu marifet türleri arasında bir çelişki yok. Bir yoruma göre nefislerin kalplerde bulunanlar hakkında bir bilgisi yoktur. Kalbinse ruhun tahakkuk ettiği bilgiden veya ruhun üzerinde ve ondan daha latif olan ki o sırdır, hakikatin idrak ettiği bilgiden bir haberi yoktur. Ebedi kalacak da değillerdir. Onlar geçici ve fani kimselerdir. Herhangi bir yaratılmışın ebedileşmesine yol yoktur. Enbiya Suresi 9. Ayet. Sonra onlara verdiğimiz sözde durduk. Kendilerini ve dilediklerimizi kurtarıp aşırı gidenleri yok ettik. Allah olacağını haber verdi.

0: hususta vakti gerçekleştirmeyi ertelese bile vaadini mutlaka gerçekleştirir. Hak ehli için Allah'ın yardımı ile ilgili vaat edilen şey din kelimesini yüceltmek, inkarcılardan hakka karşı çıkanların burnunu sürtmek, bunu beyan ve hüccetle ortaya koymak, delalet yönünü izah etmek, kuşkucuların hatalarını açıklamaktır. Ayet-i kerime, andolsun ki size öyle bir kitap indirdik ki bütün şanınız ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? Burada kitap derken Kur'an-ı Kerim'i kasteder. Zikriniz ondadır. Sizin şerefiniz ve mahalliniz ondadır. Kim onun içinde bulunan nuru basiretle görürse, dünya ve ahirette saadete erer. Enbiya Suresi 10-11. Ayetler. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki bütün şan ve şerefiniz ondadır. Hala akıllanmayacak mısınız? Oysa biz zulmeden nice memleketi kırdık geçirdik ve arkasından başka bir kavim meydana getirdik. Allah zalime bir mühlet verir, fakat onu zorla ve intikamını almak üzere yakalar. Kuşkusuz Allah, zalimlerin yurtlarının harap edilmesine hükmetmiştir. Bir rivayette, zulüm cennette bir ev olsaydı, o da tahrip edilirdi denilir. Kul, kendine zulmettiğinde, Allah tevfikini keser ve onu hüsrana düşürerek mahrum kılar. Gafletle kalbine zulmettiğinde ise, çirkin düşünceleri kendisine musallat kılar. Bunlar şeytanın vesveseleri ve günah çağrılarıdır. Azlık ve çokluk hususunda bu şekilde kıyas yapılır. Ruh tahrip edildiğinde, hakikatler ve muhabbet onu terk eder. İlgiler ve dünyevi kuruntular ona hakim olur. Enbiya Suresi 12. Ayet. Azabımızı hissettiklerinde hemen oradan kaçıyorlardı. Onlar yaptıkları işin vebalini tadınca kendi hallerinde sıkıntı duymuş, pişmanlıkları onlara fayda vermemiş, ayakları da geriye dönememiş, hainlik ortaya çıktıktan sonra emanetleri kabul edilmemişti. Enbiya Suresi 13. Ayet. Koşup kaçmayın. Size nimet verilen yere, yurtlarınıza dönün ki sorguya çekileceksiniz dedik. Hainlik yayılır. Hainlik bir kez meydana gelince artık yayılması durmaz. Gemi battığında kaptan sadece üzüntüsünü izhar eder. Bu üzüntü ne işe yarar ki? Enbiya Suresi 14. Ayet. Dediler ki, eyvah bizlere! Bizler gerçekten zalimlerdendik. İkrarın zamanı vardır. Vakti geçtiğinde durum bir deyimde dendiği gibidir. Fırsatı kaçırdın. Oku attıktan sonra yayı koymanın değeri yok ki. Enbiya Suresi 15. Ayet. Biz onları biçilmiş bir ekin ve bir yığın kül haline getirinceye kadar hep sözleri bu feryat olmuştur. Belanın bir yönü kişinin şikayet edip şikayetinin duyulmaması, ağlayıp ağlamanın fayda vermemesi, yaklaşıp uzaklaşması, hasta olup şifa bulmaması, ziyaret edilmemesi, mazeret gösterip mazeretin kabul edilmemesidir. Belanın en şiddetlisi teleftir. Enbiya Suresi 16. Ayet. Biz o göğü, yeri ve onların arasındakileri eğlence olsun diye yaratmadık. Oyun doğruluk çizgisinden uzaklaşanın niteliğidir. Yaptığı işlerle haz alma peşinden koşar. Ahmaklık yolunda sürüklenir. Hakkın vasfıysa öyle işlerden münezzehtir. Enbiya Suresi 17. Ayet. Bir eğlence edinmek isteseydik, onu kendi katımızdan edinirdik. Yapsaydık, öyle yapardık. Allah onlara anlayışlarına göre hitap etti. Aksi halde yanılmanın kendisine layık olmadığı birine eğlence de ulaşamaz. Allah'a hiçbir şekilde denk veya benzer kimse olamaz. Enbiya Suresi 18. Ayet. Hayır, biz hakkı batılın tepesine fırlatırız da beynini parçalar. Bir de bakarsın ki o anda mahvolmuştur. O isnat ettiğiniz sıfatlardan dolayı vay halinize. Tahkik gününü vehim gecelerinin üzerine koyarız ve gaybet bulutu ortadan kalkar. Vehim karanlığı dağılır, yakîn güneşleri parıldar. Hakikat seması töhmet tozlarından arınır. Enbiya suresi 19. ayet. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'nundur. O'nun huzurunda bulunanlar O'na ibadet etmekten ne çekinir ne yorgunluk hissederler. Hadiseler mülkiyet itibariyle Allah'a aittir. Var olanlarsa hüküm bakımından O'na aittir. Allah emrine uyulması sebebiyle değer kazanmaktan veya emrine karşı çıkmaktan dolayı eksilmekten münezzehtir. Hepsi O'nun kudretiyle var olmuş, iradesine göre kelimesi tasarruf etmiştir. Enbiya suresi 20. ayet. Gece gündüz hiç usanmadan O'nu tesbih ederler. İrade sahibi itaatkar kişi doğru sözle Allah'ı tesbih eder. Bütün yaratılmışların tesbihleri, yaratılmış olmanın delili ve açık burhanla gerçekleşir. Enbiya suresi 21. ayet. Yoksa bir takım ilahlar edindiler de, yerden ölüleri onlar mı diriltecekler? Allah örneksiz yaratma ve var etmede tek olandır. O, benzerlerden ve ortaklardan münezzehtir. Onun dışında ibadet edilenlerse diri değil, ölüdür. Onlar zaruri bilgiyle öğrenirler. Onlar ibret alıp da vazgeçmeyi bilmezler mi? Enbiya suresi 22. ayet. Yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de bozulup gitmiş olurdu. Rabbin, o arşın Rabbi olan Allah, onların isnat ettikleri vasıflardan münezzehtir. Allah, çoğul olmakla nitelenen herkesin, şeyin nizam üzere kalamayacağını bildirmiştir. Çünkü onların iradesinde niza ve ihtilaf meydana gelir. Alemin işleri ise bir tertip üzere akıp gittiğine göre, bu durum tertibin ancak hikmet sahibi yöneten birinin takdiriyle gerçekleştiğini gösterir. Yüksekteki göğün, onu tutacak bir direk yokken, felekleri bir nizam üzere döner. Yeryüzü bütün bölgeleriyle birlikte gece ve gündüzü ışık ve birbirini takip edecek şekilde sabittir. Güneş, ay ve hareketli yıldızlar kendi burçlarında döner. Göğün alanı ise bir gedik olmaksızın genişler. Bu da alim ve aziz Allah'ın takdirinin alameti olduğu gibi O'nun birliğine delildir. Enbiya suresi 23. ayet. O, yaptığından sorumlu olmaz. Onlarsa sorumludurlar. Çünkü yaratma, yaratılmışlar O'nundur ve onlar Allah'ın hakkı üzerlerinde sabit bulunduğu için mesuldür.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Er. Tekvir Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salı verildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman,

0: cennet yaklaştırıldığı zaman herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir silenlere, akıp gidip kaybolanlara. Andolsun yöneldiği zaman geceye. Andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Bakara Suresi 83 ila 86. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz, anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz, herkese güzel sözler söyleyeceksiniz, namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Hani birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye de sizden kesin söz almıştık. Sonra bunu böylece kabul etmiştiniz. Kendiniz de buna hala şahitlik etmektesiniz. Ama siz birbirinizi öldüren, içinizden bir kesime karşı kötülük ve zulümde yardımlaşarak size haram olduğu halde onları yurtlarından çıkaran, size esir olarak geldiklerinde ise fidye verip kendilerini kurtaran kimselersiniz. Yoksa siz kitabın, Tevrat'ın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden bunu yapanın cezası dünya hayatında rezil olmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde ise onlar azabın en şiddetlisine uğratılırlar. Çünkü Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar ahireti verip dünya hayatını satın alan kimselerdir. Artık bunlardan azap hiç hafifletilmez. Onlara yardım da edilmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.

0: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Maide Suresi 91 ve 92. ayetler.
2: Şeytan, içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki, elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir.
0: En'am suresi 71 ve 72. ayetler.
3: De ki, Allah'ı bırakıp da bize faydası olmayan, zararı da dokunmayan şeylere mi tapalım? Allah bizi hidayete kavuşturduktan sonra gerisin geri şirke mi döndürülelim? Arkadaşları bize gel diye doğru yola çağırdıkları halde yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşıp şeytanların ayarttığı kimse gibi mi olalım? De ki, hiç şüphesiz asıl doğru yol Allah'ın yoludur. Bize alemlerin Rabbine boyun eğmek emrolundu. Bir de bize namazı dosdoğru kılın ve Allah'a karşı gelmekten sakının diye emrolundu. O huzurunda toplanacağınız Allah'tır.
0: Tevbe Suresi 71. Ayet.
4: Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve tüm inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Rabbim, Rabbim, bana yardım et. Aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver. Aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur. Aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. Rabbim, Rabbim, beni sana çok şükreden, seni çok zikreden, senden çok korkan, sana itaat eden, sana saygı gösteren, sana yönelen ve tevbe eden kimse yap.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Nur Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada da eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nebi Yaşar. Enam Suresi 160 ila 165. Ayetler.

0: ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi o iken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Lut'un hayatı. Misafirler, kuşatma ve son gece. Kur'an-ı Kerim'in anlatımında helak göreviyle gelen elçiler, melekler, önce Hazreti İbrahim'e uğrar. İnsan suretinde gelirler. Hazreti İbrahim onları misafir eder, ikramda bulunur. Fakat misafirler yemeğe uzanmaz. Bu, Hazreti İbrahim'de bir tedirginlik doğurur. Sonra açıklarlar. Biz Lut'un kavmine gönderildik. Elçiler Hazreti Lut'a ulaştığında Hazreti Lut onları misafir eder. Ancak misafirlerinin melek olduğunu bilmediğinden kavminin onlara sarkıntılık edebileceğini düşünerek kaygılanır. Kendini çok çaresiz hisseder. Zor bir gün. Ve beklenen olur. Şehir halkı Hazreti Lut'un evine doğru akın etmeye başlar. Hazreti Lut, halkının hayasız arzuları karşısında sıkışır. Kavmine seslenir. Ey kavmim, şunlar kızlarım. Sizin için en nezih olanı onlarla evlenmektir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Kavmi şöyle der. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. Lut aleyhisselam, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim, der. Tam bu esnada elçiler kim olduklarını bildirir. Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın, değil mi? Kamer suresinde elçilere sarkıntılık etmek isteyenlerin etkisiz hale getirildiği, gözlerinin kör edildiği sahne yer alır. Kuşatma daralır. Elçiler Hazreti Lut'a talimat verir. Gece vakti aileni al, çık. Kimse geriye dönüp bakmasın. Bazı geceler tarihin yönünü değiştirir. Helak. Coğrafyanın tanıklığı ve ibret. Hazreti Lut'un aile fertleri dışında ona inanan kimse bulunmadığı için

0: Melekler onun karısı dışındaki aile fertlerini alıp gecenin bir vaktinde şehri terk etmesini isterler. Karısı iman etmediğinden o da kafirlerle birlikte yok olacaktı. Lut aleyhisselam ilahi emir uyarınca geceleyin ailesini alıp şehirden çıkar. Tan yerinin ağarması azabın gelmekte olduğunu haber vermektedir. Nitekim güneş doğarken onları korkunç bir gürültü yakalar, ardından şiddetli bir depremle şehir altüst olur, üzerlerine taş yağar, yok olup giderler. Hazreti Lut kıssasının bir başka çarpıcı tarafı yakınlık meselesidir. Peygamberin hanımı. Peygamberin yakınında olmak tek başına kurtuluş sebebi değildir. İnanç ve duruş bireysel bir sorumluluktur. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut kıssalarında aile içi imtihanın vurgulanması bu yönüyle anlamlıdır. Soy bağ değil, istikamet belirleyicidir. Bugün Ölü Deniz diye anılan bölge, anlatımlarda yeryüzünün en çukur yerlerinden biri olarak hatırlatılır. Suyun tuzluluğu, çevrenin ağır atmosferi, bütün bunlar birer ibrettir. İnsan bazen bir toprağa bakar ve o toprağın bir hikaye anlattığını hisseder. Hazreti Lut kıssası, diğer kıssalarda olduğu gibi geçmiş bir olayı anlatmak için değil, bugüne ayna tutmak içindir. Uyarıların alaya alınması, erdemin küçümsenmesi, ölçüsüzlüğün normalleşmesi. Bunlar her çağın imtihanıdır. Lut aleyhisselamın kavminin kıssası bize şu temel soruyu bırakır. Bir toplum hangi noktada yanlışı alışkanlık, doğruyu tehdit saymaya başlar? Hazreti Lut'un kıssası, bir peygamberin yalnızlığını, bir toplumun körleşmesini ve nihayet hükmün gelişini anlatır. Ve her belgesel gibi bizi kendi hayatımıza geri döndürür. Neyi normalleştiriyoruz? Neyi savunuyoruz? Neye sırt çeviriyoruz? Bir sonraki bölümde başka bir peygamberin izinde buluşmak üzere.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Nahl Suresi 77 ila 83. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyametin kopması bir göz kırpması gibi veya daha az bir zamandır. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmez durumdayken çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. Gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğerek uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları gökte ancak Allah tutar. Şüphesiz bunda inanan bir toplum

0: toplum için ibretler vardır. Allah size evlerinizi huzur ve dinlenme yeri yaptı. Hayvanların derilerinden gerek göç gününüzde, gerek ikamet gününüzde kolayca taşıyacağınız evler, onların yünlerinden, yapağlarından ve kıllarından bir süreye kadar yararlanacağınız ev eşyası ve geçimlikler meydana getirdi. Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı ve dağlarda da sizin için barınaklar var etti. Sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve savaşta sizi koruyacak zırhlar verdi. Böylece Allah Müslüman olasınız diye üzerinizde olan nimetini tamamlıyor. Ey Muhammed! Eğer yüz çevirirlerse artık sana düşen açık bir tebliğden ibarettir. Onlar Allah'ın nimetini bilirler, sonra da inkar ederler. Onların çoğu kafirlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yasin Suresi 38 ila 40. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah'ın takdiri düzenlemesidir. Ayın dolaşımı içinde konak yerleri, evreler belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi. Kur'an ve

0: sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Şahin. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. Ona beyanı, düşünüp ifade etmeyi öğretti. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Otlar ve ağaçlar Allah'a boyun eğerler. Göğü yükseltti ve ölçüyü koydu. Ölçüde haddi aşmayın. Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın. Allah yeri yaratıklar için var etti. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler, hoş kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş çamur gibi bir balçıktan yarattı. Cini de yalın bir ateşten yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki doğunun ve iki batının Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sulara acı ve tatlı olan iki denizi salıvermiştir. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirini geçip karışmıyorlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek gemiler de O'nundur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Hristiyanlarla ilgili şu ayetler beyanı buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Maide Suresi 51.
3: Ey inananlar!

0: Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez.
1: Maide Suresi 69. Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
2: Maide Suresi 82.
3: Ey Muhammed! İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudilerle Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün. Yine onların iman edenlere sevgi bakımından en yakınının da biz Hristiyanlarız diyenler olduğunu mutlaka görürsün. Çünkü onların içinde keşişler ve rahipler vardır. Onlar büyüklükte taslamazlar.
1: Hac Suresi 17.
4: Şüphesiz iman edenler, Yahudiler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve Allah'a ortak koşanlar var ya, Allah kıyamet günü onların aralarında mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah her şeye şahittir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Nuh, "Rabbim," dedi, "doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah 7 göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, "Rabbim," dedi, "doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helevvet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını

0: arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
3: Ey Rabbim! Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Fatiha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Hac Suresi 34 ila 38. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız ona teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele. Onlar Allah anıldığı zaman kalpleri ürperen, başlarına gelen musibetlere sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin işanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken, kurban edeceğinizde üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin, istemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah inananları savunur. Doğrusu Allah hiçbir haini, nankörü sevmez. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an huzur ve aydınlıktır.
2: Bu Kur'an ayetleri Rabbinizden gelen basiretlerdir. Gönül gözlerini aydınlatan nurlardır. İman edecek bir topluluk için bir hidayet kaynağı ve bir rahmettir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. İnfitar Suresi 6-19. Ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap, mükafat ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap, mükafat ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Bilir misin nedir hesap, mükafat ve ceza günü? Evet, bilir misin nedir hesap, mükafat ve ceza günü? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ömer. 1. bölüm. Adi oğullarının çocuğu.

0: Mekke. Kuru dağların ortasında, kayaların içine sıkışmış bir şehir. Kabilelerin şehri. Her evin bir soyu, her sokağın bir hikayesi var. Bu kalabalığın içinde, boyu herkesin bir baş üstünde, bakışları sert bir çocuk büyüyor. Adi oğullarından Ömer. Kureyş kabilesinin kollarından biri, Adi. Şehrin merkezine yerleştirilmiş, sözü dinlenen bir kabile. Ömer, işte bu kabileden. Babası Hattab, sertliğiyle meşhur. Annesi Hanteme, Mahzum kabilesinden güçlü bir kadın.
1: Ömer, neredesin sen?
2: Buradayım baba.
1: Koyunlar? Su kuyusunu temizledin mi? Yarın sabah erkenden dağa çıkacaksın. Tembellik yok.
2: Temizlik bitti. Koyunları da kontrol ettim. Sabah gün doğmadan çıkarım, merak etmeyin.
1: Merak etmemek için sebep ver bana. Hata yaparsan biliyorsun.
0: Hatta oğlunu yoruluncaya kadar çalıştıran, hata gördüğü an cezalandıran bir babaydı. Evde şefkati az, sorumluluğu ağırdı.
2: Dağlar sessiz, Mekke pazarı gürültülü. Ama burada sadece rüzgarın sesi var.
0: Çocukluğunun önemli yılları Mekke civarındaki tepelerde geçti. Dacnan taraflarında babasının koyunlarını güder, bazen dayılarının sürüsünü de üstlenirdi.
2: İnsan bazen düşünüyor işte. Ben çoban mıyım? Yoksa bu koyunlar mı beni gidiyor?
0: Koyunların peşinden giderken Ömer'in aklı her yere gidiyordu. Soylar, kabileler, şehrin kavgaları. Ama bir şey daha vardı onu farklı kılan. O okuma yazma biliyordu.
3: Bir daha oku Ömer.

0: E-B-T.
1: Aferin. Mekke'de okuma yazma bilen azdır biliyorsun. Bu sana güç verecek.
0: Güç güzeldir ama ben güreş meydanındaki gücü de seviyorum.
1: Sen ikisini de istiyorsun anlaşılan. Kalemin gücünü de, kolun gücünü de.
2: Ömer çocuk yaşta okur yazar olmuştu. Bu Kureyş'te onu akranlarından ayıran en önemli özelliklerinden biriydi. Yıllar geçti. Çobanlıkla başlayan günler gençlik ateşine karıştı. Ukas Panayırı. Şiirin yarıştığı, güreşin, ticaretin, gösterişin sahnesi.
0: Kemer sıkı mı?
3: Sıkı. Bugün seni kimse yere yapıştıramaz Ömer.
0: Beni yere yapıştıracak adam daha anasından doğmadı.
2: Ömer güreşte güçlüydü. Ukaz da sık sık mindere çıkar, rakiplerini alt ederdi. Ata biniciliği ise başka bir tutkusuydu. At sırtında adeta büyürdü.
4: Kazanan Ömer bin Hattab.
3: Ömer, bakışların niye şiirde? Sen güreşle ünlüsün, sözle değil.
0: Söz de güreş gibidir. Bir kere yakalandın mı yere vurursun karşındakini.
2: Ömer şairleri dinler, hoşuna giden beyitleri ezberlerdi. Soy kütüklerini bilirdi. Güzel ve etkili konuşurdu. Bu yüzden kabilesi adına elçilik görevine getirildi. Kureyş'le diğer kabileler arasında gerginlik çıktığında sıklıkla onu gönderirlerdi. Bazen Yemen yollarında, bazen Şam taraflarına uzanan ticaret kervanlarıyla giderdi. Ticaret sadece mal alıp satmak değildi. Söz götürüp, söz getirmek, nabız yoklamaktı.
5: Sen Kureyş'ten misin?
0: Evet, Adi oğullarından Ömer bin Hattab. Kureyş adına konuşuyorum.
5: O halde söyle, niye bizi bu anlaşmaya ikna edebileceğini sanıyorsun?
0: Çünkü sen de biliyorsun ki bu vadide herkesin yolu Kureyş'ten geçer. Bizim ticaretimiz sizin yollarınızla, sizin huzurunuz bizim ticaretimizle ayakta durur. Kan dökmek isterseniz kan da bulunur. Ama sözle çözebileceğimiz bir mesele için niye evlatlarımızı toprağa verelim?
5: Sözlerin ağır geldi Ömer. Bu anlaşmayı konuşalım.
2: Ömer'in sözü kılıcı kadar keskindi. Onu yalnız gücü için değil, dili için de tanımaya başlamışlardı.
6: Bugün de geç kaldın Ömer. Yüzün kum içinde, gözlerin yorgun.
0: Öyle olması lazım anne. Hem dağda koyun, hem pazarda kavga, hem panayırda söz. Bu şehir zayıfları sevmez.
6: Güçlü olmak zorundasın biliyorum. Ama sert olmanın bedeli de var. Yüreğini de taş yapma oğlum.
0: Bazen babam gibi olmaktan korkuyorum.
6: Babanın sertliği sana geçti doğru. Ama seçme hakkın var her zaman. Nasıl bir Ömer olacağına sen karar vereceksin.
2: O gece lambanın titrek ışığında Ömer'in yüzüne iki gölge vuruyordu. Babasından miras sertlik ve annesinin sözlerinden doğan henüz adı konmamış bir merhamet. Putların gölgesi Mekke sokaklarına uzanıyordu. Ömer, Mekke'de dönen ticaretin, kavganın, gururun içinde büyüyordu. Okuma yazma bilen, güçlü, söz üstadı bir genç. Ama kalbinin derinliklerinde henüz bilmediği bir çağrı hazırlanıyordu. Bir sonraki bölümde gücün peşindeki bu gencin şiir, söz ve şeref arayışının onu nasıl keskinleştirdiğini ve putların gölgesinde nasıl sertleştiğini dinleyeceksin.

okuyan Nebi Yaşar. Ahzab suresi 21 ila 27. ayetler.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini artırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah

0: kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Zilzal Suresi.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı

0: içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Musa ona, sana öğretilen bilgilerden bana doğruya iletici bir bilgi öğretmen için sana tabi olayım mı? Dedi. Adam şöyle dedi. Doğrusu sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredebilirsin? Musa, inşallah beni sabırlı bulacaksın. Hiçbir işte de sana karşı gelmeyeceğim, dedi. O da şöyle dedi. O halde eğer bana tabi olacaksan, ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Derken yola koyuldular. Nihayet bir gemiye bindiklerinde adam gemiyi deldi. Musa, sen onu içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu şaşılacak bir iş yaptın, dedi. Adam, sen benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedin mi? Dedi. Musa, unuttuğum için bana çıkışma ve bu işimde bana güçlük çıkarma, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir erkek çocukla karşılaştıklarında adam hemen onu öldürdü. Musa, bir cana karşılık olmaksızın suçsuz birini mi öldürdün? Andolsun çok kötü bir iş yaptın, dedi. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi? Dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere ait idi. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk.
5: Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
6: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Erkan Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Haşr Suresi 18 ila 24. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır. O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Taha Suresi 25-36. Ayetler. Hazreti Musa'nın duası.
2: Musa dedi ki, Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap, kardeşim Harun'u. Onunla gücümü arttır, onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
0: Allah şöyle dedi, İstediğin sana verildi ey Musa.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Mü'min Suresi 10-20. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler var ya, muhakkak onlara Allah'ın size gazabı sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrılırdınız da inkar ederdiniz diye seslenilir. Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi bu ateşten bir çıkış yolu var mı? Bu sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar etmeniz, ona ortak koşulduğundaysa inanmanız sebebiyledir. Artık hüküm yüce ve büyük Allah'a aittir. O size ayetleri gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O dereceleri hakkıyla yükseltendir. Arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasayla dolu, sanki gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. Allah hak ve adaletle hükmeder. Allah'tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her bölümde yeniden düşünmeye, yeniden anlamaya bir davet. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat her pazartesi saat 20.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Lokman Suresi 20 ila 28. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah'ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır. Kendilerine Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Şeytan kendilerini cehennem azabına çağırıyor olsa da mı? Kim iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yaparak kendini Allah'a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah'a varır. Kim inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşleri ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını haber veririz. Allah, göğüslerin içindekini, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Biz onları dünyada biraz yararlandırırız. Sonra da onları ağır bir azaba sürükleriz. Andolsun, eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah her bakımdan sınırsız zengin olandır.

0: azim olan Allah doğru söylüyor. Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

0: Düşünce ve Hayatta Sahih-i Buhari.
1: Efendim Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında beraberiz. Programımız önce Buhari'den, İmam Buhari'nin, Sahih Buhari'sinin okuyacağımız hadislerle başlıyoruz. Hac kitabındayız malum. Ebvabul Umre, yani bahisleri. Ebvabul Muhsar ve Cezai Said. Muhsar tabi yani böyle sınırlandırılmış, yani engellenmiş kişi, ve Cezai Said ve avlanma cezaları, yani Cezai Said avlanmanın cezası bahsi. Bunlar da tabi hacla ilgili konular, çünkü şimdi avlanma meselesi, yani insanlar tabi uzun yolculuktan geliyorlar, hani yolda bir takım şeyler avlayabilirler, şu olabilir bu olabilir filan, fakat harem bölgesinde yani bir dokunulmazlık var, yani bir, yani canlılarla ilgili hiçbir şeye dokunmuyorsunuz, temas etmiyorsunuz, zarar vermiyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir konu var. Yani bunun cezası nedir? Yani bazı, hani insan diyelim ki böyle bir şey ihlal ettiğinde, yani bunun cezası nedir gibi konular var. Şimdi ayet-i kerime diyor ki harcı da umreyi de Allah için tamamlayın. Fakat bunlardan alıkonursanız o halde kolayınıza gelen kurban gönderin. Kurban yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Bakara suresi. Hatta bin Ebi Rebah, ihsar durumuna göre bir her şeyden, yani hastalıktan, düşmandan vesaire bir maniden olur demiştir. Yani engelleniyor. Mesela diyelim ki araya bir eşkıya grubu giriyor. Hacca gidemiyorsunuz falan. Belki bugün mesela insanlar hani izin alamıyor, vize alamıyor, pasaport alamıyor vesaire filan. Pasaport değil de vize alamıyor. Belki bu da bir muhsar türüdür. O da o kapsama girer yani herhalde. Ebu Abdullah el-Buhar, ama tabii burada muhsar biraz daha şey, olumsuz anlamda, yani men edilmiş, yani şey olarak. Ebu Abdullah el-Buhari, hasuran, yani bu ifade kadınlara gelmez, yani nefsine hakim. Kadınlara gitme, yani yönelmeyen, yani o tabi muhsar hasur kelimesinden gelir. Yani kadına yönelmeyen, gitmeyen, yani olmayan anlamına gelir diyor. Şimdi ikinci bab, umre, yani bu ayetler ve bu hadis, bu tanımın ne olduğunu zikretmiş fakat açıklamasını yapmamış. Bakalım şimdi devamında gelecek. Umre yapmaya girişe babu iza usrel muhtemir. Yani umreye niyetlenmiş adam ve bundan engellendiğine ne olur? Yani bu böyle bir durum. Abdullah İbni Ömer Haccac'ın Abdullah İbni Zübeyr ile harp etmek için Mekke üzeri bir orduyla yürüdüğü fitne senesinde umre niyetiyle Mekke'ye gitmek üzere yola çıktı. Bu daha önce okuduğumuz bir hadiste. Çocukları kendisine bu fitne sebebiyle senin beyti ziyaret etmene mani olacaklarını düşünüyoruz dediklerinde İbni Ömer, ben beyti ziyaretten men olunursam ben de Resulullah'ın ve beraberini yaptığımız gibi yaparım dedi. Umre niyetiyle telbiye edip Hulayfe'de ihramlandı. Şundan dolayı ki Resulullah'ta Hudeybiye senesinde böyle umre niyetiyle ihrama girmişti. Yani bir tür böyle hani umreye niyetleniyor, umreye gitmek istiyor. Engellenirsin diyor. Diyor peygamber de diyor Hudeybiye'de engellendi diyor. Oraya kadar giderim diyor. Ondan sonrasına gitmem diyor falan. Yani bilmiyorum, bu acaba uygulanabilecek bir hadis midir? Yani insanlar, yani diyelim ki mesela, yani bir yere kadar gidiyorlar, hani alınmıyor, geri dönüyor filan, ama o da tabii bir anarşiye yol açar. Yani hani şimdi Suud'un kapısında mesela, yani böyle bir birikme olduğunda falan, o da bir anarşiye yol açar. O da uygun olmaz. Ama bunun yerine mesela herhalde insan yani hac mevsimini bulunduğu yerde böyle bir başka şekilde yaşayabilir herhalde. O daha çok ona uygun gibi gözüküyor. Çünkü yani göz göre göre yani insanlara kötü etmenin bir anlamı yok yani. Şimdi başka bir hadis-i şerif, ama bu önemli. Yani Hudeybiye ile arada kurulan irtibat önemli. Şimdi diyor ki Salim ile Abdullah şöyle beraber Ubeydullah haber veriyorlar. Haccac bin Yusuf es-Sakafi'nin kumandasındaki Şam askeri Abdullah

Zübeyr ile beraber harp etmek üzere Mekke üzerine indikleri gecelerde biz babamız Abdullah İbni Ömer'e bu sene harcı, bu aynı hadis tekrar ediliyor. Fakat şu devamını söyleyecek. İbni Ömer şöyle diyor. Hudeybiye senesinde Resulullah'ın beraberinde umre için yola çıktığımızda Kureyş kafirleri bizimle beyt arasına girip bizim beyte varmamıza mani oldu. Bunun üzerine peygamber kurbanını Hudeybiye'de kesti, başını tıraş etti, çıktı. Sizleri şahit tutuyorum ki ben kat'i surette umre yapmayı kendime vacip kıldım. Allah dilerse Mekke'ye giderim. Beytle benim aram boş bırakılırsa, yani gidebilirsem, yani izin verilirse beyti tavaf ederim. Eğer beyt ile benim arama engel olunursa ben de peygamberle beraber Hudeybiye'de bulunduğum zaman peygamberin istediği gibi yaparım. Yani orada başımı tıraşımı yapar. Yani şeyden, ihramdan çıkarım. Yani dolayısıyla aslında yapmış olurum. Bu biraz hani bir hayra niyetlenen onu yapmış gibidir. Yani gereğini yaptığında bu anlamda da yorumlanabilir. Sonra da bir süre gitti diyor. Alıkonulmak ile ihramdan çıkma cevazında hac ile umrenin aralarına fark yoktur diyor. Sizleri şahit tutuyorum ki ben umremle beraber bir harcı kendime vacip kıldım dedi. Yani bir de hac yapacağım dedi. Demek ki hac mevsimiydi. Ondan sonra artık bu ikisinden dolayı girdiği ihramdan kurban günü kesip ihramdan çıkıncaya kadar helal olmadı, yani çıkmadı ve kıran harcı niyetiyle ihrama giren kişi Arafat dönüşü Mekke'ye gireceği gün beyti bir defa tavaf edinceye kadar ihramdan çıkmaz dedi. Tabi arada birçok fıkıh yani konusu da ortaya çıkmış oluyor. Yani kıran nedir, işte umre nedir, nasıl beraber oluyor filan, bu konularla ilgili. Ama bizim için önemli olan şey, yani gitmeye niyet ediyor ve engellenirse yani yapamam, yani oradan hani bir anarşizme gitmiyor. İşte hani illa giderim demiyor. Orada engellenirsem orada dururum diyor. Yani yapacak bir şey yok gibi. Ama hac şeyini tamamlarım diyor. Abla İbni Ömer'in oğullarına Mekke'ye indiği yıl diyor, umre yapmak istediğinde diyor babaları Mekke'ye gitmeyip Medine'de oturursanız daha hayırlı olacak demişler. Yine aynı hadis. Yani bu da onların tabii görüşü, yani orada oturmak daha iyi. Yani Mekke'ye gitmeyin, burada kalın diye. Çünkü yani bir şeye yol açmamak da lazım. İbni Abbas Resulullah Hudeybiye umresinde Kabe'den engellendi. Kabe'ye girmesi engellendi. Hudeybiye'de başını tıraş etti. Kadınlarıyla cinsi münasebette bulundu. Kurbanını kesti. Nihayet gelen senede bir umre daha yaptı. Yani ondan sonra. Dolayısıyla bu yapılabiliyor. Başka bir hadis. Hacda men olunma bahsi. İbni Ömer diyor şöyle dedi. Sizden herhangi biriniz Arafat'ta vakfe yapamayacak surette hacdan alıkonulup men edilirse size Resulullah'ın sünneti kafi değil midir? O men olunan kişi imkan bulursa beyti tavaf ve Safa ile Merve arasını sahi eder. Sonra ihramlıya haram olmuş olan her şey bana helal olur. Nihayet gelecek seni harc eder. Bu kimse ya kurban keser veyahut kurban bulamadığında da oruç tutar. Yani yapılabildiği kadar, yani ibadetin yapabildiği kadar kısmını yapmış oluyor. Arafat'a çıkması engelleniyor. O da böyle yapar diyor. Dördüncü bab, alıkonulma halinde kurban kesme. Yani tıraştan evveldir diyor. Yani önce kurbanını kesiyorsun, sonra tıraş oluyorsun. Resulullah Hudeybiye'de tıraş olmazdan evvel kurban kesti ve sahabelerine de böyle yapmalarını, yani tıraştan evvel kurban kesmelerini emretti demiş. Ondan sonra az önceki hadis tekrar geliyor burada. Diyor ki Abdullah İbni Ömer Mekke'ye girmek istediğinde oğulları işte babalarına, yani bu yıl hac etmemek sana zarar vermez. Biz seninle beyt arasında engel olacağına korkuyoruz. Yani girmeni engel olacaklar. Bu işte Abdullah İbni Zübeyr hadisesi. İbni Ömer şöyle diyor. Hudeybiye senesinde peygamberin beraberinde umre yapacaklar. Yapmak üzere diyor. Yola çıktık diyor. Kureyş diyor aramızda engel oldu diyor. Ondan sonra bunun üzerine Resulullah kurbanlık devlerini kesti, başını tıraş etti ve ihramdan çıktı. Bu aynı hadisler tabi tekrar ediyor. Yani çok fazla aslında hadis yok demek ki bu konuyla ilgili. Birisinin sözü üzerinden gidiyor. Bu hadiste birkaç kere tekrar etmiş oldu. Alıkonulan kişi üzerine yani yapmadığı hac yahut umreden dolayı bedel, yani kaza etme yoktur diyen kimse, yani niyetlendi yapacak ama bundan dolayı bir kazaya gerek, yani aynı hacı ya da umreyi kaza etmesi gerekmez. İbn Abbas şöyle diyor, bedel yani cima ile lezzet almak suretiyle hacını bozan kimse üzerine vardır. Yani bedel, bu adam bedel öder ama bir özür ve bundan başka bir engelin hapsettiği kimseye gelince o kimse ihramından çıkar ve onu kaza etmez. Kendisi adı konulmuş olduğu halde beraberinde kurbanlığı varsa onu Mekke'ye göndermeye muktedir olamıyorsa hıl veya haremden adı konulduğu yerde onu keser. Kurbanlığını Mekke'ye göndermeye muktedir olursa
kurbanlığı nahır gürü yeni ulaşıncaya kadar ihramdan çıkmaz demiş. İmam Malik ve başkası da kurbanı alıkonulmanın meydana geldiği herhangi yerde keser,

başını tıraş eder ve üzerine hiçbir kaza yoktur. Yani bu yani diyelim ki niyetlendi. Yani kaza etmesi gerekecek bir iş değil bu. Dolayısıyla bunu gereğini yerine getirir. Bunun gerekçesi de şey Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'in kimseye kaza için bir emir vermemiş olmasıdır diyor. Başka bir hadis-i şerif. Abdullah İbni Ömer diyor Şam ordusunun fitnesi yılında umre aynı hadis-i şerif tekrar ediliyor. Devamında şöyle diyor. Abdullah İbni Ömer kendi işi hususunda yani düşündü. Kendi kendine alıkonulmakla ihramdan çıkmamak cevazında umre ile hacın durumu birdir. Aralarına fark yoktur dedi. Akabinde yani önce umreye niyetlenmişti. Sonra dedi ki çocuklar kendisini uyarınca dedi ki hacca da niyet ediyorum dedi. Akabinde yüzünü yol arkadaşlarına yöneltti de umre ile hacın durumu ayrı ayrı değil birdir dedi. Ben sizleri şahit kılıyorum. Bu tabii şahit kılıyorum dedi çocuklar. Çocuklarla konuşuyor. Umre ile beraber hacı da kendime vacip kıldım. Mekke'ye varınca umre ve hac için bir tavaf yaptı ve bunun kendisine kâfi olduğu reyinde bulunup kurbanını kesti. Kurban yerine varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Ayet-i kerimesi bab bu. İçinizden kim hasta olur yahut başından bir eziyeti bulunursa ona oruçtan veya sadakadan yahut kurbandan fidye vacip olur. Hasta veyahut başından muzdarip olan kimse tıraş olunca ayette bildirilen oruç, sadaka, kurban fidyelerinden hangisini dilerse onu ifa etmekte muhayyerdir. Bahis bu yani. Oruca gelince o da 3 gündür. Şimdi diyor ki Abdurrahman İbni Ebu Leyla'dan Kâb İbni Ücre'den Resulullah Efendimiz ona belki sana başındaki haşereler eza veriyor buyurdu. Kâb İbni Ücre evet ya Resulullah dedi. Bunun üzerine Resulullah başını tıraş et de 3 gün oruç tut yahut 6 fakiri doyur yahut da 1 koyun kurban kes buyurdu. Şimdi bu haşereler yani herhalde hani bit, pire falan bu tarz şeyler hani olması lazım. Ayet şimdi dipnota şöyle bir şey geçmiş. Vücudun diğer yerlerini bu surette tıraş etmek caiz olup olmadığı hususunda ihtilaf vardır diyor. Ama burada bir açıklama yapmamış yani. Hani başında bir takım haşereler var dediğine göre başında nasıl haşere olabilir? İşte böyle bit, pire filan herhalde. Bunlar rahatsız ediyor fazlasıyla diyelim. Peygamber Efendimiz de yani o zaman diyor tıraş et diyor şey verirsin diyor. Oruç tutarsın ya da şey yaparsın. Evet. Bu konular hani biz tabii fıkıh kitaplarına uyduğumuz için zaten insanlar hocalarla gidiyor onlara soruluyor. Ben hani şeyin anlamaya çalışıyorum yani haccın. Ne diyelim hani hikmetleri kavramaya çalışıyoruz yani yoksa fıkhını merak etmiyoruz. Fıkhını fukahadan öğreniyoruz zaten. Yüce Allah'ın ya sadakaları kavlinin tefsiri. Şimdi sadaka diyor altı miskini doyurmaktır diyor. Resulullah diyor Hudeybiye'de benim başucumda durdu. O sırada başımda bitler düşüyordu. Resulullah başındaki haşereler sana eza veriyor mu buyurdu. Ben evet eza veriyor dedim. Resulullah öyleyse başını tıraş et buyurdu. Kâb işte bu artık içinizden kim hasta olur yahut başından bir eziyeti bulunursa ona oruçtan yahut sadakadan yahut da kurbandan yani fidye vardır ayeti benim hakkımda indi diyor. Yani sıkıntıya gerek yok yani zahmete gerek yok o adam başındaki sıkıntı bu yani. Peygamber bana 3 gün oruç tut yahut 6 fakir arasında bir sadaka ver yahut kolay gelen bir hayvanı kurban et buyurdu. Yani seçenekler de bunlar. 3 gün oruç işte bir hayvanı kurban etmek ya da sadaka vermek. Evet. Tabii dinin kolaylık oluşuyla ilgili hususlar bunlar tabii. Başka tabii hani başında insan nasıl bir eziyet olur onu tam bilmiyorum. Yani saç hani bazı durumlarda belki insan rahatsız edebilir yani. Onu tam bilmiyorum ama herhalde ilk akla gelen bu haşere dediğine göre Peygamber Efendimiz'in bu konu yani. 8. bab fidye hakkında doyurma. Yani her fakire yarım sa vermedir diyor. Yani onların miktarını da belirliyorlar. Çünkü netice itibariyle çok görece bir şey yani. Hani sadaka vesaire filan. Bir miktar belirliyor yani Peygamber Efendimiz. Şimdi diyor ki Abdullah İbni Muakil ben Kâb bin Ucre'nin yanına oturdum. Bu Kâb bin Ucre az önceki yani sahabe. Bu ayet-i kerimedeki fidyeyi sordum. Şöyle dedi diyor. Bu ayet hususi olarak benim hakkımda fakat umumi olarak sizin hakkınızda. Yani herkesi ilgilendirir ama ilk diyor benle ilgiliydi diyor konu. Resulullah'ın yanına götürüldüm diyor. Bitler yüzüm üzerinde saçılıyordu. Resulullah sana gelin bu ezanın gözümle görmekte olduğum bu dereceye ulaştığını sanmıyordum. Yahut da şu yani ne kadar fazlaymış yani bana demek ki yani Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Peygamber Efendimiz belki bir şey söylemiş ya da getirin demiş ama o yüzden da bir tahminde bulmuş yani bir adam ne kadar hani bitlenebilir. Getiriliyor ki yani yüzümden bitler dökülüyor. Ondan sonra bir koyun bulup kurban edebilir misin buyurdu. Ben hayır bulamam dedim. Bunun üzerine Resulullah yani yoksul yani. Öyleyse 3 gün oruç tut yahut her bir fakire yarım
sağ vermek suretiyle 6 fakiri doyur buyurdu. Yani dolayısıyla miktarı belirlemiş oldu ama bu miktar tabii yoksul için tabii söyleniyor bir de. Ondan

düşünmek lazım yani. Babu en nüsük şatu, yani nüsük, yani bu buradan olunan şey bir koyundur diyor. Şimdi aynı hadis tekrar ediyor burada. Resulullah diyor Kabe'nin yüzü üzerine haşereler düşer halde gördüğünde bunlar diyor sana eza veriyor mu diyor. Evet veriyor dedim diyor. Resulullah ona Hudeybiye'deyken kendileri ve beraberindeki topluluk Hudeybiye'den hac yapacakları belirmemiş ve Mekke'ye girmeleri arzusu üzerinde bulunurlarken tıraş olmasını emretmiştir. Bunun üzerine Allah tıraş olmakla ilgili fidye, yani zikreden ayet-i kerime indirdi. Bunun akabinde Resulullah Kabe'nin ücreye 6 fakir arasında bir ferak verip doyurması yahut bir koyun kurban etmesi yahut da 3 gün yukarıda geçtiği üzere o da herhalde 3 gün orucu tutuyor. Evet. Başka bir bab, bu hacda işte fela refese, yani bu artık hacda refes yoktur yani bununla ilgili. Şimdi Ebu Hureyre şöyle demiş, Resulullah her kim bu beyti hac ederdi nefes, refes yani cinsi münasebet ya da fiili günah yapmaz, itaat yolundan çıkmazsa o kimse anasının onu doğurduğu gündeki gibi tertemiz döner buyurdu. İşte tipik bir Ebu Hureyre hadisi yani, tamamıyla konu değişiyor yani burada hakikaten. Yani haccın maksadını anlatan, haccın şeyini anlatan bir şey ortaya çıkıyor. Yani diğerleri daha böyle fıkıh konuları, işte şöyle dedi, böyle oldu falan gibi, ama burada iş değişiyor yani. Onun için ben hep söylüyorum. Yani Ebu Hureyre'nin hadisleriyle ilgili tabii tartışmalar olmuş ama netice itibariyle Ebu Hureyre'nin hadisleri hakikaten dinin ruhu yani. Dinin ana fikri. Ondan sonra başka bir hadis. Hacda itaatsizlik, yani babu kavlillahi azze ve celle ve la füsuka ve la cidale fil hac. Bu şimdi ayet-i kerimeyi böyle parça parça alıyor. Yani hacla ilgili gelen ayet-i kerimede çeşitli unsurlar zikrediliyor. Bunları ifade ediyor. Şimdi Ebu Hureyre'den diyor, aktarıyor. Her kim beyti hac eder, refes yapmaz, itaat yani fasıklık yapmaz. Aynı hadis-i şerif burada da tekrar ediliyor. Başka bir hadis-i şerif. Bismillahirrahmanirrahim. İhramlının avlanma ve benzeri fiillerinde 12 babu kavlillahi teala la taktulu as-sayda ve entum hurum ve men katalehu minkum mutam. Evet. Ondan sonra av öldürmeyin. İçinizden kim onu bilerek öldürürse öldürdüğü hayvanın benzeri bir ceza vardır. Kabe'ye ulaşınca bir kurbanlık olmak üzere bunu içinizden adalet sahibi iki adam hüküm edecektir. Yahut bir kefaret vardır. O da işte yoksul doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu suretle o ettiğinin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi bağışladı. Kim bir daha böyle yaparsa Allah ondan intikamını alır. Feyentekimullahu minhu. Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir. Deniz avı yapmak ve onu yemek kendinize de misafire de bir faide olmak üzere sizin için helal edildi. İhramda bulunduğunuz müddeti şeyse kara hayvana haram kılındı. Huzuruna varıp toplanacağınız Allah'tan korkun. Şimdi ihramsız olan av avladığın, yani bir avcılık yaptığında ve avı ihramıyla hediye ettiğinde ihramlı bunu yer. İbn Abbas ile Enes ihramlığının kesmesine bir beis görmediler diyor. Bu kesme kesilecek şey avdan başka deve, koyun, sığır, tavuk, at gibi bir hayvan olduğu haldedir diyor. Mesela at mesela, yani demek ki yeniyor yani o orada da. Bunun adli, bunun misli demektir. Aynen kes filan diye devam ediyor. Başka bir hadis-i şerif. Babam diyor Ebu Katade Hudeybiye yılında gitti diyor. Arkadaşlar ihrama girdiler fakat kendisi ihrama girmemişti. Peygamber'e bir düşmanın kendisiyle harp edeceği haberi söylenmişti. Peygamber gitti, ben onun sahabiler arasında bulunduğum sırada onların bir kısmı diğer bir kısmına doğru güldü. Ben etrafa baktım, derhal bir yaban eşeğiyle karşılaştım. Üzerine hücum ettim. Onu mızrakla vurup yerinde hareketsiz bıraktım. Demek ki düşürdüm onu yani. Onu yükleyip getirmek için sahabilerden yardım etmelerini istedim. İhramlı olduklarına bana yardım etmekten çekindiler. Nihayet kendim getirdim ve hepimiz onun etinden yedik. Biz Resulullah ile aramızın düşman tarafından kesilmesinden endişe ettik. Peygamberi aradım. Atımı bazen şahlandırıyor, bazen de mutat yürüyüşte sürüyordum. Gece ortasında Gıfar oğullarından bir kimseye kavuştum ona. Peygamberi nerede bıraktın diye sordum. Gıfarlı bana, ben peygamberi Tahune mevkiine bıraktım. O Es-Sukiye köyünde kuşluk uykusu uyumak istiyordu dedi. Ben de peygambere eriştim ve ya Resulullah, keşif kolundaki sahabilerin sana selam ve Allah'ın rahmetini okuyorlar. Onlar düşman tarafından seninle aralarının kesilmesinden endişe ediyor. Yani ne demek? Yani düşman önünü keser ve gelemezsin yani bu tarafa. Onların gelmesini

bekleyin dedim. Resulullah beklemeye koyuldu. Bu sırada ben, ya Resulullah, ben bir yaban eşeği vurdum. Yanımda onun etinden pişmiş bir parça vardır dedim. Resulullah yanında bulunan cemaate hitaben bu av etini yiyiniz buyurdu. Halbuki onlar ihramlıydı. Yani bu tabi hadisin zikredilen kısmı burası, yani esas diyeyim, yani burada ele alınan kısım. Halbuki onlar ihramlıydı. Böyle. Başka bir bab. İhramlının bir ay av hayvanı görüp de güldükleri ve içlerindeki ihramsız kimse avladığında ne olur? Aynı hadis tekrar ediliyor ama bakalım başka bir husus var mı orada? Şimdi Hudeybiye senesi peygamberin beraberinde gittik diyor. Peygamberin sahabeleri ihrama girdi. Ben ihrama girmemiştim. Bir ara Gayka'da düşman bulunduğu haberi verildi. Biz o düşmanın bulunduğu cihete yöneldik. Arkadaşlarım bir yaban eşeği gördü. İhramları bulunduklarını hayretle birbirlerine gülmeye başladılar. Ben etrafa baktım ve hayvanı ben de gördüm. Atımı hemen ona doğru sürdüm. Akabinde yaban eşeğini mızrak ile vurup olduğu yere mıhladım. Yani öldürdüm yani. Hayvana yüklenip getirmek için işte arkadaşlarımdan yardım istedim. Etmekten çekindiler. Sonra diyor getirdim, yediler filan. Düşman tarafından aramızın kesilmesinden endişelenerek Resulullah ile buluşmak istedim. İşte o tarafa doğru gittim. Resulullah nerede bıraktın diye sordum. Aynı hadis burada tekrar ediliyor. Burada farklı bir şey yok. Yani az önceki hadisler burada tekrar ediliyor. Başka bir hadis-i şerif. İhramlı olan ihramsız kişiye avı öldürmesi hususunda yardım etmez. Aynı hadis burada tekrar ediyor. Dolayısıyla bunu geçelim. İhramlı bulunan kişi ihramsızın avlaması ve av hayvanına doğru işaret yapması babı. Şimdi diyor ki Resulullah diyor beyti ziyaret edici olarak Medine'den yola çıktı. Onun beraberinde sahabiler de yola çıktı. Zulhuleyfe'de Ravha'da ulaştığında müşriklerden bir düşman grubunun kendilerine saldıracağını peygambere haber verdiler. Bunun üzerine peygamber sahabilerden içlerinde Ebu Katade'nin de bulunduğu bir müfrezeyi çevirdi de deniz kenarı yolunu tutunuz, nihayet buluşuruz buyurdu. Tabi bu hadisi tamamlıyor yani. Şimdi mesela niye ayrıldılar, ayrı ayrı yerlere niye gittiler filan. Bunu biraz daha tamamlıyor. Onlar diyor deniz kenarını tuttular. Peygamberden ayrıldıklarında Ebu Katade hariç hepsi ihrama girdi. Ebu Katade ihrama girmedi. Bu şekilde yol alırlarken birdenbire bir yaban eşeği sürüsüyle karşılaştılar. Ebu Katade yaban eşekleri üzerine hücum etti ve onlardan bir dişi eşek vurup öldürdü. Hepsi bineklerinden indiler de o dişi yaban eşeğin etinden yediler. Bu esnada bizler ihramlı olduğumuz halde av etini yer miyiz dediler. Yani akabinde dişi yaban eşeğinin etinden geri kalanını taşıdık. Resulullah geldiklerinde biz ihrama girmiştik. Ebu Katade ise ihrama girmemiş idi. Bir sürü yaban eşeği gördük. Ebu Katade onların üzerine hücum etti filan. İnip onun etinden yedik. Sonra kendi kendimize biz ihramlı bulunduğumuz halde av etini yiyebilir miyiz dedik. Ve onun etinden arta kalanını beraberimizde taşıyıp getirdik diye söyledik. Peygamberim şöyle demiş. Sizlerden biri Ebu Katade o yaban eşeği üzerine hücum etmesini emir ve ona doğru işaret etti mi diye sordu. Sahabeler hayır dedi. Resulullah öyleyse bu av etinden geri kalanı yiyiniz. Şimdi enteresan, yani ihramlı olan kişi yani ona yardım da etmiyor. Yani şu taraftan git, şöyle oldu böyle oldu filan, bunlar da demiyor, işaret de etmiyor, göstermiyor. Ama bir kere yakalandıktan sonra yani ihramlı olmayan adam onu yakaladı. Dolayısıyla şey yapabiliyor. Bu tabii yaban eşeği yani sonradan hani yasaklandığına dair rivayetler de var. Demek o dönem içerisinde henüz yasaklanmamış. O da tabii ayrı bir konu. İhramsız olan kimse ihramlıya canlı bir yaban eşeği hediye ettiğinde kabul etmez. Resulullah diyor Evva'da yahut Veddan'da bulunduğu sırada bir yaban eşeği hediye etmişti. Resulullah bunu kabul etmeyip geri çevirdi. Resulullah sahabın yüzündeki üzülmeyle işaretini fark edince... Biz senin hediyeni reddetmedik. Biz ihramlıyız dedi. Yani dolayısıyla bundan dolayı bunu kabul etmedik diyor. İhramlı hayvanlardan hangilerini öldürebilir? Abdullah İbni Ömer'den geliyor. Resulullah şöyle demiş. Hayvanlardan 5 nevi vardır ki bunları öldürmekte ihramlıya günah yoktur buyurmuş. Fakat bunları söylemiyor. Peygamber Efendimiz ihramlı kişi bu hayvanları öldürür buyurmuştur diyor. Yine Resulullah diyor şöyle buyurmuştur diyor. Hayvanlardan 5 nevi vardır ki bunları öldüren kimse üzerine günah yoktur. Karga, çaylak, fare, akrep ve yırtıcı köpek. Şimdi şöyle vel kelbül akur demiş. Yırtıcı köpek yani kuduz, yani kuduz köpek. Ondan sonra fare. Fare zaten yani aslında bunlar tabii tam bilinmiyor ama yani şimdi çöp yani şey taşıyıcıları. Yani şimdi karganın olması neden?

Çöplerden yani şeyi taşıyor yani onunla ilgili. Ondan sonra akrep zaten hani şey, yırtıcı köpek, fare, çaylağı tam bilmiyorum yani hangisi. Dolayısıyla bunlar yani hastalık taşıyorlar. Fakat tabii o dönem bu kadar bilinmiyor bu. Yeryüzünde gezen hayvanların beş neyi vardır ki bunların hepsi de fasıktır. Yani bunlara fasık denilir diyor. İnsanı harem içinde de öldürür. Karga, çaylak, akrep, fare ve yaralayıcı yani köpek. Şimdi bir gün diyor biz peygamberle beraber Mina'da ki bir mağarada bulunduğumuz sırada peygambere vel mürselat suresi indi. Peygamber bu sureyi okuyor. Ben de bu sureyi onun ağzından almaya çalışıyordum. Abla İbni Mesud diyor. Ondan sonra peygamberin ağzı bu sürenin verdiği tatlılıkla taze ve yeş halde bulunuyor. Enteresan. Ansızın üzerimize bir yılan hücum etti. Peygamber bu yılanı öldürün buyurdu. Biz süratle öldürmeye davrandık fakat yılan kaçtı. Bunun üzerine peygamber sizin onun şerrinden korunduğunuz gibi o da sizin şerrinizden korundu buyurdu. Yani demek ki peygamberimiz orada yani yılan öldürülebilir yani demiş oldu. Ama sonra işte o da sizden korunmuş oldu diyor. Ondan sonra başka Hazreti Peygamberimiz Hazreti Ayşe aktarıyor. Ayşe Resulullah keler cinsi için fasıkçıktır buyurdu. Fakat bunu öldürmeyi emrettiğini işitmedim dedi. Yani evet yani bu da yani fasık yani zararlı yani hani anlamında ama öldürün demedi. Biz bu geçen İbni Mesud hadisiyle apaçık Mina'nın haremden olduğunu ve onların orada yılan öldürmekte bir beş görmediklerini göstermek istedik diyor. Şimdi haremin ağacı kesilmez. Böyle bir bahis. 19. bab. İbni Abbas peygamber haremin dikeni kesilmez buyurduğunu söylemiştir diyor. Şimdi Sa'd İbni Hasan Mekke'ye Abdullah İbni Zübeyr'e karşı ordular sevk ettiği sırada şöyle demiştir. Ey emir, Mekke'nin fethinin ertesi günü Resulullah'ın ayağa kalkıp söylediği bir sözü sana haber vermek için bana izin ver. O hutbeyi şu iki kulağımla işitti. Kalbim belledi. Söyleyende söylemekte bulunduğu anda gözlerim gördü. Bu daha önce geçmişti aslında bu hadis-i şerif. Resulullah Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak Mekke şehrini haram eden Allah'tır. Harem kılan yani burada bir takım şey yasaklayan yani. Onu haram kılan insanlar değildir. Bundan dolayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse Mekke'de kan dökmesi ve Mekke'de herhangi bir ağacı kesmesi helal değildir. Bir kimse Resulullah burada harbetti diye ruhsat tarafına yolu gidecek olursa ona Allah yalnız Resulüne izin vermiştir. Size izin vermemiştir deyin. Bana da yalnız bir günün bir saati içinde izin verdi. Ondan sonra bugünkü haramlığı dünkü haramlığı derecesine dönmüştür. Bu dediklerimi burada hazır bulunanlar bulunmayanlara tebliğ etsin. Yani diyor ki yani burası ebedi olarak haramdır. Dolayısıyla burada savaşılmaz. Şimdi diyeceksin ki diyor peygambere hani peygamber savaştı. Aslında peygamberimiz savaşmadı orada. Yani şehir ona açıldı. Ama yine belli bir saatinde belli bir vakitte sınırlandırıldı. Yani hani peygamber için böyle bir şey yani izin verildi. Ondan sonra tekrar kaldırıldı. Dolayısıyla o yasak hep yasaktır. Bunu şeye söylüyor yani oraya sığınan işte Abdullah İbni Zübeyr'e ordu gönderen kişiye söylüyor. 20. bab haremin bu tabii çok önemli bir konu gerçekten yani harem meselesi Müslüman toplum tabii bugün onun üzerine çok daha yazı yazması lazım. Hakikaten böyle daha evrensel hani bilgiler evrensel yorumlar oradan çıkartmak lazım. Ben de biraz yazdım yani bu konuları ama 20. bölüm haremin av hayvanı ürkütülmez bahsi. Allah Mekke Peygamberimiz diyor ki o benim içinde yalnız bir gününüzün bir saatinde helal kılınır diyor. Mekke'nin yaş otu koparılmaz, ağacı kesilmez, av hayvanları ürkütülüp rahatsız edilmez. Yitiği kimse tarafından el uzatıp alınmaz. Yani bir şey kaybolur mesela. Sahibinin bildirici kimse alıp muhafaza edebilir diyor. Bu arada Abbas, ya Resulallah ızhır otu dökümcülerimiz ve kabirlerimiz için bu yasaktan hariç olsun dedi. Resulallah ızhır otu müstesna buyurdu. Evet. Yani ölülerin yıkanmasından kullanılan bir şey o. Mekke'de kıtal yapmak yani helal değildir. İbn Abbas şöyle demiş. Peygamberimiz Mekke'yi fethettiği gün şöyle buyurdu. Fetihten sonra hicret yoktur. Lakin cihat ve niyet vardır. Cihada davet olunduğunuzda hemen seferber olup çıkın. Bu Mekke beldesini Allah gökleri ve yeri yarattığı günden beri haram kıldı. Bu şehir Allah'ın haram kılması sebebiyle kıyamet gününe kadar haram. Muhakkak ki benden evvel burada kıtal hiçbir kimse için helal olmadı. Benim için de bir gündüzün bir saatinden başkasından helal olmadı. Bu belde Allah'ın haram kılmasıyla kıyamet gününe kadar haramdır. Buranın dikeni kesilmez, av hayvanı ürkütülmez, yitiğini sahibini arayacak olan kimseden başkası el uzatıp alamaz. Yeşil otları koparılmaz. Sonra bu ızır otu geliyor. Öyle çok hoş bir hadis-i şerif tabii.

İbn Abbas'tan işittim diyor. Resulullah diyor, ihramlıyken kendisine kan aldırma tedavisi yaptırdı diyordu. Süfyan dedi ki evet. Yani kan aldırmış yani, hani sağlık nedeniyle demek ki. Cemel denilen mevkide başının ortasına kan aldırma tedavisi yaptırdı diyor. İhramların evlendirilmesi babu. Enteresan. Hazreti Peygamber diyor Meymune ile evlendi diyor, ihramlı olduğu halde. Evet. İhram yani bu tarz demek ki faaliyetler olabiliyor yani. Bunlarda bir şey yok. İhramlı erkek ve ihramlı kadın için yasaklanan bazı kokular. Şimdi Abdullah İbni Ömer şöyle diyor. Bir kimse ayağa kalktı da ya Resulullah, bize ihramda elbiselerden neleri giymemizi emredersin buyurdu. Peygamber hem şöyle buyurdu. Gömlek olanlar, başlıkları, bornuslar giymeyiniz. Ancak iki edeği bulunmayan bir kimse olursa o mes giysin ve meslerinde iki topuktan aşağısını kessin. Yani burada tabii olan şey olabildiğince kılık kıyafetten uzaklaşmak. Yani normal yani giysiden, elbiseden yani çıplaklık haram. Bu haram olduğu için tabii tam çıplak olunmuyor. Ama olabildiğince yani elbisenin dışına çıkmak yani. Başka bir hadis-i şerif. Arafat'ta taşların yanında bir adamın dişi devesi sahibi olan bu adamın boynunu kırdı ve onu öldürdü. Akabinde bu zatın cesedi Resulullah'a getirdi. Resulullah, onu yıkayın, kefenleyin fakat başını örtmeyin ve ona hiçbir koku da yaklaştırmayın. Çünkü bu zat telbiye okuyarak diriltilir buyurdu. Yani evet. Yani sadece şey değil, ölü içinde yani aynı şey yani geçerli, ceset içinde aynı şey geçerli. İhramlının yıkanması bahsi. İbni Abbas şöyle diyor, ihramlı kimse hamama girer demiştir. İbni Ömer de Ayşe de yıkanırken ihramlının bedenini ovalamakta bes görmediler diyor. Bu hadis-i şerifte okuyup burada bitirebiliriz. Abdullah İbni Abbas ile El Misver İbni Mahreme Mekke yakınındaki Ebva mevkiinde ihramlının başını yıkaması hususuna ihtilaf ettiler. İbn Abbas, ihramlı kişi başını yıkayabilir dedi. El Misver ise ihramlı yıkamaz dedi. Bu ihtilaf üzerine Abdullah İbn Abbas beni Ebu Eyyub El Ensari'ye gönderdi. Ben Ebu Eyyub'u bir kuyunun iki direği arasında bir bezle kendini perdelemiş olarak yıkanırken buldum. Selam verdim. Bu kimdir diye sordu. Ben Abdullah İbni Hüneyim. Beni Abdullah İbni Abbas sana yolladı. Senden Resulullah ihramlıyken başını nasıl yıkardı diye soruyorum dedim. Ebu Eyyub elini kendini perdeleyen bez üzerine koydu ve bezi baş hizasından göğsüne kadar indirdi. Böylece başını bana açıp göründü. Bundan sonra kendi üzerine su dökecek olan adama su dök diye emretti. O adam da Ebu Eyyub'un başı üzerine su döktü. Ebu Eyyub iki elini ileri geri götürerek başını ovuşturdu ve Resulullah başını böylece yıkarken gördüm dedi. Burada kalalım. Yani bu hac bahisleriyle ilgili konular. Burada kalalım. Önümüzdeki hafta bu kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den devam edeceğiz.

0: Düşünce ve hayatta Kur'an-ı Kerim.
1: Efendim tekrar beraberiz Vav Radyo'da Düşünce ve Hayat programında. Kamer suresini okuyorduk. 38. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Andolsun ki bir sabah kendilerine sürekli olan bir azap bastırıverdi. Yani işte önceki kavimler Lüt kavminden söz ediyordu. Geriden hani şöyle alabiliriz. Lüt ailesi hariç onlar katımızdan bir nimet olarak seher vakti kurtardık işte. Biz şükredeni böyle karşılarız. Muhakkak ki Lüt onlara azabımızı uyarmıştı. Ancak onlar uyarıları şüpheyle karşıladılar. Andolsun ki sonra onun konuklarından yararlanmaya kalkıştılar. Bunun üzerine biz de onların gözlerini siliverdik. Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım. Andolsun ki bir sabah kendilerine sürekli olan bir azap bastırıverdi. Yani şimdi Lüt'e hani elçiler geliyor, daha doğrusu işte misafirler geliyor. Fakat bu taşkın insanlar onları da taciz ediyor, onları da rahatsız ediyor. Bu nedenle Cenab-ı Hak işte onları cezalandırıyor. Bunu anlatmıştık, yani buraya kadar konuşmuştuk. Devam edelim. Azabımı ve uyarılarımı tadın bakalım. Fezuku azabi ve nüzür. Yani azabımı tadın. Burada tadın, yani tatmak, hani azabı tatmak. Yani bu azabı görün tabii, şey yapın anlamına geliyor. Yani bazen hani böyle acaba şey çıkartılabilir mi buradan? Yani tatmak kelimesiyle azap arasına başka bir ilişki kurarak. Yani acaba azabın hafifliğine dair bir işaret var mıdır gibi. Böyle İbn Arabi'de veya başkalarının bir takım yorumları vardır ama. Yani şimdilik tabii onu yapmaya gerek yok, yani öyle bir yoruma gitmeye gerek yok. Devam edelim. Vaka sabbahahum bukraten azabun müstakir. Kuşkusuz kendilerini bastırıverdi. Sabah, yani sabah kelimesinden geliyor. Yani sabahleyin onları ansızın böyle sürekli bir azap, müstakir yani sabahleyin ortaya çıkan bir pat diye değil de yani devam eden bir azap onları tutuverdi. Fezuku azabi ve nüzul. Evet. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْزِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Şimdi bu ifade daha önce de geçiyor. Daha doğrusu şöyle. Bu ayet-i kerime böyle hani burada birkaç kez tekrar edildi surede. Buna bir mana vermeye çalıştık. Yani biz Kur'an'ı bu şekilde kolaylaştırdık ki فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ, yani düşünen olsun. Yani bunu yani insanlar anlasın. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bu hikayelerin anlatılmasının nedeni İnsanların idrak etmesi, yani insanların ders çıkartması, insanların anlaması. Bunun için bunu yapıyor. Dolayısıyla kolaylaştırdık diyor. Şimdi nasıl kolaylaştırdık? Şimdi anlayabileceğimiz örnekler veriyor. Yani mesela Lüt kavminin yaşadıklarını biz anlayabiliyoruz. Yani insanlar hani belli bir taşkınlığa girince bir sınır tanımıyorlar, hiçbir kural tanımıyorlar filan mesela. Bunu anlıyoruz mesela. Ondan sonra işte daha önceki kavimlerin başlarına da hani belalar geliyor. Ben şimdi bunu tabii zaman zaman anlatırken şimdi burada yani böyle bir ahlaki nedensellik gibi, yani böyle bir durum ortaya çıkıyor ama buna tam nedensellik demiyoruz. Ama bazen oluyor işte, diyelim ki işte bunu yapıyorlar ve başlarına belalar geliyor filan. Fakat şimdi başlarına bela gelmese de aslında bela gelmiş oluyor. Çünkü belanın kendisi o günahın kendisi. Yani o suçun kendisi. Yani onun cezası mesela dünyada çekmiş olmak ya da çekmemiş olmak şeyi değiştirmiyor. Çünkü o, yani burada önemli olan şey ceza değil. Yani vurgu burada cezada değil. Vurgu burada o günahın işlenmiş olmasında. Dolayısıyla şimdi o günah işledikleri için aslında şeyi çekmiş oluyorlar. Yani hani o ne diyelim? Yani başlarına o bela gelmiş hani oluyor.

diyor. Dolayısıyla bunu vurguluyor bütün kavimlerde. Onun için mesela biz şimdi bu Kur'an-ı Kerim'i kolaylaştırdık, yani cümlesini biz böyle anlıyoruz. Yani nasıl kolaylaştırdık? Yani Cenab-ı Hak diyor ki yani aslında bu sizin anlayabileceğiniz bir şekildedir. Çünkü yani ayet-i kerime size tarih bilgisi vermiyor neticede. Ayet-i kerime size ders çıkartın, ders alın diye bir şey söylüyor yani. Evet. وَلَكَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّزُرْ. Şimdi Firavun ailesine, yani bu bir saltanat tabii. Ali, mesela işte, değil mi? Ali Osman diyoruz. Yani Osman oğulları. Firavun oğulları, yani Firavun ailesi. Yani çünkü babadan oğula böyle bir jenerasyon. Yani bir nesil bu. Hepsine geldi yani. Uyarılar geldi falan. Bunlara geldi. Firavun ailesine elçiler geldi veya uyarılar geldi. Nasıl geldi? En bilinen, yani en çok bildiğimiz işte Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam, bunları mesela biliyoruz. İşte başka peygamberler geldi, başka uyarıcılar geldi. Dolayısıyla sürekli bunlara uyarıcılar geldi. Ama aynı zamanda tabii yani insanlar yaşıyor, yani öğreniyor. Yani kendi akıllarıyla, kendi tecrübeleriyle de hani bir takım şeyler görüyorlar. Dolayısıyla bu elçiler gelmiş oldu. Kezzebu bi ayatina kulliha. Bütün ayetlerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Fe ahaznahum ahza azizin muktedir. Yani muktedir ve aziz olan nasıl cezalandırırsa o şekilde onları cezalandırdık. Bu çok güzel bir ifade hakikaten. Şimdi bütün, yani hepsini yalanladılar. Yani gelen elçileri, gelen kişileri ve delilleri neyse, yani hepsini yalanladılar. Biz de onları muktedir ve aziz olanın. Şimdi aziz ne demek? Yani bu ifade önemli. Aziz müstani demek. Yani ulaşılmaz olan demek. Muktedir güç yetiren demek. Yani çok muktedir. Dolayısıyla zarar verilemeyen. Yani mağlup olanın cezalandırması, yani mağlup değil mi? Yani şöyle zarar verildi. Yani ona zarar verildi. Dolayısıyla o da öfkelendi. O da çok sinirlendi. Böyle bir şekilde yani değil ya. Aziz ve muktedir. Yani onlara hiç zarar veremediler. Onlar onun kudretine hiç zarar veremediler. Dolayısıyla o da onları cezalandırdı. Yani burada şimdi bir rahmet saklı olması lazım. Yani bu ayette. Çünkü aziz bu demek. Yani çünkü aksi halde mesela düşündüğünüzde o zaman şimdi hani şey olmuyor. Cenab-ı Hakk'ın izzetine yakışmıyor. Yani 3 kişi 5 kişi işte şöyle günah işledi, şu oldu, bu oldu filan. Yani Cenab-ı Hak da işte celallendi ve şey yaptı. Öyle değil yani konu. Ve bunu iyi anlamak gerekiyor. Yani Allah'a aziz denildiğinde yani artık o, yani ona kimse ulaşamadı. Yani ona kimse zarar veremedi. Yani anlamına geliyor. Onun için mesela yani bir kelime mesela Allah'a izafe edildiğinde, işte Allah için intikam kullanıldığında, Allah için işte ne bileyim hani benzer şeyler kullanıldığında bu kelimelerin anlamının değişik olması lazım. Yani farklı bir manada olması gerekiyor. Evet. Ekuffarukum hayrun min ulaikum em lekum beraetun fizzubur. Sizin kafirleriniz bunlardan daha mı hayırlı? Çok enteresan bir ayet-i kerime. Hakikaten. Yani sizin kafirleriniz diyelim ki Mekke ise, yani bunlar yani herkes kendini daha iyi sayıyor demek ki. Yani sizinkiler daha mı iyi? Onların başına da gelir. Onlar da bu sıkıntılar çekerler. Yoksa siz Rabbinizin katından bir beraat mi aldınız? Dolayısıyla şimdi din yani ahlaki bir tanımlamadan gidiyor. Yani nesepten gitmiyor, nesilden gitmiyor. Yani şunlar şöyledir demiyor. Bu Müslümanlıkla birlikte ortaya çıkan bir şey. Yani Müslümanlık yani Tanrı'nın bazen böyle hani ceza da görseler Tanrı'nın seçilmiş kulları fikrinden gitmiyor. Ahlak ve imandan gidiyor. Yani iman ediyorsa tamam mümindir. Ahlaklıysa mümindir veya ahlakı bozuksa da yani diyelim işte ona ceza var vesaire neyse, ama yani bir nesilden gitmiyor, yani kavimden gitmiyor, kabileyi esas almıyor. Dolayısıyla şimdi mesela Mekkeliler düşünebilir ki ya biz onlardan daha iyiyiz, yani Mısırlılar kim, Firavunlar kim diyebilir, halbuki öyle değil. Yani siz Mısırlılardan daha iyi değilsiniz. Dolayısıyla şimdi İslam'la birlikte çok önemli bir değişim yaşanıyor. İslam'la birlikte artık yani bu hani ahlakilik kavramı öne çıkıyor. Ya da mesela
bireysellik kavramı. Çünkü ahlakilikle bireysellik arasında

bir ilişki var. Kavmin seçilmişliği fikri bu bir pagan alışkanlığı gibi görülüyor. Dolayısıyla İslam bunu değiştiriyor. Zaten bence İslam'ın yaptığı en önemli değişim budur. Yani paradigma değişiyor, perspektif değişiyor. Çok enteresan bir ayet-i kerime. Ekuffarukum hayrum min ulaikum. Yani sizin kafirleriniz bunlardan daha mı hayırlı? Değil tabi. Emlekum deraetun fin zubur. Yani önceki kitaplarda size bir beraat verildi. Yani size dokunulmayacak falan diye. Valla evet, enteresan. Yani bazen tabi bunu böyle, evet yani ya Rabbi sen kerim olduğun için biz bir beraat olarak yorumladık bunu filan diye okuyası geliyor insanın. Em yekulune nahnu cemi'un muntasır. Şimdi biz yoksa şöyle mi diyorlar? Yani biz böyle galip gelecek bir topluluğuz. Yani mağlup olmayacağız. Yani muntasır, yani yardım alacak. Yani Allah'ın yardımına erecek böyle bir topluluğuz. Bize bir şey olmaz yani filan. Yani böyle mi diyorlar? Seyuhzemul cem'u ve yuvellune dubur. Cem hezimete uğrar ve gerisin geri dönerler. Seyuhzemul dubur. Yani gerisin geri dönerler. Yani nice topluluklar, nice kalabalıklar. Yani buradan böyle tabii biz böyle metafizik geçişler yapabiliriz. Yani cem nedir, fark nedir vesaire filan ama yapmayayım ben burada. Dolayısıyla şimdi seyuzzemu cem'u ve yuvellune dubur ve gerisin geriye dönerler, kaçarlar. Belis sa'atu mev'iduhum ve sa'atu edha ve emaru. Aksine diyor saat, yani onlarla bir sözleşme vakti var, yani kıyamet. Yani kıyamette buluşma gerçekleşecek, yani onlara o söylendi. Ondan sonra ve saat edha ve emer. Yani emer, yani murdan daha acı. Yani kıyamet vakti daha acı gelecek. Dolayısıyla şimdi yani biz şöyleyiz, böyleyiz. Bize söz verildi. Bize bilmem ne oldu falan filan. Yani bunlar demeye hiç gerek yok. Çünkü kıyamet gelecek. Yani herkes ölecek. Dolayısıyla o gün daha acı olacak. Bu ifade hakikaten enteresan. Yani şu ekuffarukum hayrun min ulaikum, yani sizin kafirleriniz onlardan daha mı hayırlı? Yani şu anlama da geliyor mu diye düşünmek mümkün. Yani mesela hani Mekkelilerin içerisinde var diyelim ki, müminler de var. Fakat kafirler de var ama onları biraz tolere ediyorlar diyelim. O anlamda da hani yorumlanabilir yani, ama ifade çok enteresan. Bireysel olarak da hani söylenebilir. Yani diyelim ki bir adam kafir, yani sen onlardan daha hayırlı mısın diye de okunabilir yani. Sonra şu da çok bizim için önemli. Nahnu cemi'un muntasır. Yani biz bir kalabalığız, bir toplumuz ve galip geleceğiz yani. Halbuki seyhüzemul cem. Cem yenilir ve yenilecek yani. Evet. İnnel mucrimine fi dalalin ve su'ur. Şimdi cürüm işleyenler, yani böyle hata işleyenler, günah işleyenler dalalet ve ateşler içerisinde yani olacaklar. Yani zaten yani dalalette, yani şaşıracaklar, yani gördüklerinde o azabı şaşıracaklar ve azap içerisinde olacaklar. Yevme yushabune finnari ala vucuhim. Böyle yüzü koyun ateşe sürüklenecekler yani. Züku messe sakar. Sakar biliyorsunuz cehennemin isimlerinden bir tanesi. Onun bu dokunuşunu, onun temasını bir tadın bakalım denilecek yani onlara. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Tabii bu hep söylüyorum. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim böyle giderken arada bir ayet geliyor. Bütün dikkati değiştiriyor, bütün tartışmayı değiştiriyor veya güzel yani anlamayı değiştiriyor yani. İnna kulle şey, her bir şeyi biz haleknahu bi kader, bir ölçüyle, bir kaderle yarattık. Yani her şeyin bir kadri var, her şeyin bir kıymeti var, her şeyin bir değeri var, her şeyin bir miktarı, bir ölçüsü var. Rastgele yok yani, ama bu tabii Allah'ın bilgisine olan bir şey, yani Allah'ın bilgisiyle olan bir şey. İnna kulle şeyin haleknahu bi kader efendim. Ve ma emruna illa vahidetun kelemhim bil basar. Ama bizim işimiz, emrimiz böyle göz açıp kapatmak gibi bir anda olan bir şeydir. Yani şimdi bu diyelim nedenselliği bozuyor. Yani bir önceki ayetten nedenselliğe gitsek, yani her şeyin bir kaderi, bir miktarı vardır desek, bunu ne yapacağız? Bu ayeti ne yapacağız?
kelemhim bil basar, yani bir anda olup bitiyor, yani nedenleri beklemiyor, yani şartların oluşmasını beklemiyor, kelemhim bil basar.

0: ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر. Şimdi eşya, şia kelimesinin çoğulu. Eşya yani aynıla bu sonu. Şialar yani onların benzerlerini ya da onlar gibi olanları, yani kafirler gibi olanları ondan sonra helak ettik, kaybolup gittiler. Fehel min müddekir, yok mu yani bunu düşünecek olan. Ve kulle şeyin fealuhu fiz zubur, her bir şeyi defterlerde işlediler yani defterlerine kaydettiler yani. Dolayısıyla hiçbir şey kaybolup gitmiyor. Ve kullu sagirin ve kebirin müstetar, küçük ya da büyük her şey kayda geçirilmiştir. Yani zayi olan bir şey yoktur. Hiçbir şey zayi olmuyor yani alemde, varlıkta. İnnel muntakimine fi cennatin ve nehar. İnnel muttakine, muttakiler takva sahipleri cennet ve nehirlerde olacaklar. Fi mak'adi sıdkın inde melikin muktedir. Bu muktedir daha önce tabii geçti. Muktedir bir hükümdar nezdinde, mak'adi sıdk yani böyle gerçek oturaklarda, yani gerçek oturulması gereken gerçek oturaklarda. Onlar orada bulunacaklar, orada oturacaklar diye tabii ayet böyle büyük bir cemalle, büyük bir lütufla söylenmiş oldu ve bu sure burada bitmiş oldu. Efendim önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Şimdilik bu kadar okuyalım. Bir başka programda beraber olmak dileğiyle sevgi ve selamla hepinizi selamlıyorum.
1: Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi Tefsiri, Camiül

hani sizin için denizi yarmıştık, sizi kurtarmıştık. Gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Hani yarmıştık. Bu sözün tefsiri, hani sizi kurtarmıştık sözüne atıftır. Manası ise, benim size verdiğim nimetimi hatırlayın ve yine sizi Firavun ailesinden kurtarıp sizin için denizi yardığımı hatırlayın şeklindedir. Sizin için yarmıştık sözünün anlamı ise şudur. Sizin için denizi yardık demektir. Çünkü onlar 12 kabileydi ve Allah denizi 12 yola ayırdı. Böylece her bir boy kendileri için açılan bu yoldan ilerledi. Şanı yüce olan Allah'ın denizi onlar için yarması ve sayılarınca bölmesi, onların 12 boya ayrılması nedeniyle işte böyle olmuştur. Şu rivayette olduğu gibi. Süddi şöyle demiştir. Musa denize vardığı zaman onu Ebu Halid diye adlandırdı ve ona asasıyla vurunca deniz yarıldı ve her bir parçası koca bir dağ gibiydi. Daha sonra İsrailoğulları denize girdiler. Denizde 12 yol ve her bir yolda da bir boy vardı. Sizi kurtarmıştık. Gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Bir kimse bize, Allah Firavun'un ailesini nasıl boğdu ve İsrailoğullarını nasıl kurtardı derse, ona şu rivayetlerle cevap verilir. Şeddad bin Elhad şöyle demiştir. Bana rivayet edildiğine göre Firavun, Musa'yı aramak için alaca atlar hariç 70 bin siyah atla çıktı. Bu arada Musa aleyhisselam da çıkmıştı ancak karşısına deniz çıkınca ona kaçacak bir yer kalmamıştı. Bu arada Firavun da ordusuyla birlikte göründü. İki topluluk birbirini görünce Musa'nın arkadaşları "Eyvah, yakalandık!" dediler. Musa, "Hayır, Rabbim şüphesiz benimledir. Bana yol gösterecektir," dedi. Yani kurtuluş için. O bana bunu vaat etti. O vaadinden dönmez. İbni İshak şöyle demiştir. Rivayet edildiğine göre Allah, denize Musa sana asasıyla vurduğunda yarıl diye vahyetmiştir. Sonra deniz bir kısmı diğer bir kısmına vurarak, yani çalkalanarak, Allah'ın yarması için emrini bekler bir halde sabahladı. Sonra Allah Musa'ya asan ile denize vur diye vahyetti. Ve o da denize asasıyla vurdu. O asada Allah'ın ona verdiği güç vardı. Ve bu güç sayesinde deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Yani her biri dağ gibi büyük, yerden yüksek bir tepeydi. Sonra Allah Musa'ya şöyle dedi. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin, onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik. Daha sonra deniz onun için dümdüz, kuru bir yol olunca Musa ve İsrailoğulları oradan geçti. Firavun ve ordusu da onu takip etti. Şeddad bin Had el-Leysi şöyle demiştir. Bana rivayet edildiğine göre İsrailoğulları denize girip onlardan dışarıda girmeyen kimse kalmadığında Firavun atının üzerindeyken denize yöneldi. Ta ki denizin kenarına kadar geldi ve o bulunduğu hal üzereyken atı denize girmekten ürktü. Bunun üzerine Cebrail, dişi ve erkeğine kızışmış bir kısrakla ona göründü. Önünden ilerledi ve o denize girince diğerleri de girdiler. Ve Cebrail onun önündeydi. Firavun'un askerleri onun peşinden giderken Mikail de kavminin arkasında bir at üzerinde onları ileri sürüyor ve şöyle diyordu. Arkadaşınıza katılın, onu takip edin. Ta ki Cebrail önünde hiç kimse olmadan denizi yardı ve Mikail de denizin öbür ucunda durdu ve arkasında kimse yoktu. Deniz üzerlerine kapandı. Bunun üzerine Firavun, şanı yüce olan Allah'ın güç ve kudretini görüp acizliğini anlayınca ve nefsi kendisini Allah'ın yardımından yoksun bırakınca şöyle seslendi. İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım, dedi.

0: Amr bin Meymun el-Evdi şöyle dedi. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk. Ayeti hakkında Musa İsrailoğullarını alıp geceleyin çıkarak yola koyulduğunda bu durum Firavun'a haber edildi. O, horoz ötünceye kadar onların peşinden gitmeyin dedi. Ravi Amr bin Meymun der ki, vallahi o gece sabah oluncaya kadar hiçbir horoz ötmedi. Sabah olunca Firavun bir koyun isteyerek kesilmesini istedi. Koyun kesildi. Ardından Kıptilerden 600 bin kişi toplanıncaya kadar onun ciğerini çıkarıp içini boşaltmam dedi. O koyunun ciğerini bitirmeden 600 bin Kıpti toplandı. Daha sonra yola koyuldular. Musa denize gelince ashabından Yuşa bin Nun denilen biri ona Rabbin nereden geçmemizi emretti diye sorunca Musa ona denizi işaret ederek önünden dedi. Bunun üzerine Yuşa atını denize sürdü. Denizde bir süre ilerleyip çoğunu geçtikten sonra geri döndü ve tekrar Rabbin nereden geçmemizi emretti diye sordu. Hazreti Musa aynı cevabı verip denizi işaret edince ve Allah'a yemin ederim ki sen yalan söylemediğin gibi sen yalanlanmadın da dedi. Sonra bunu atını denize sürüp geri dönme işini 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Allah Musa'ya şöyle vahyetti. Bunun üzerine Musa'ya asan ile denize vur diye vahyettik. Deniz derhal yarıldı. Her parçası koca bir dağ gibiydi. Allah ayette her bir yolun koca bir dağ gibi olduğunu söylemektedir. Daha sonra Musa ve beraberindekiler bu yoldan ilerledi ve karşıya geçti. Firavun da onların gittikleri bu yollarında onları takip etti. Firavun ve askerlerinin hepsi denize girince Allah denizi onların üzerine kapattı. Allah işte bu nedenle ayette şöyle demiştir. Sizi kurtarmış ve gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Hud Suresi 61 ila 68. ayetler.

0: 2. Sadakallahu al-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmine de kardeşleri Salih peygamber gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yok. O sizi yeryüzünden, topraktan yarattı ve sizi oranın imarında görevli ve buna donanımlı kıldı. Öyleyse ondan bağışlanma dileyin. Sonra da ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim yakındır ve dualara cevap verendir. Onlar şöyle dediler. Ey Salih, bundan önce sen aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi babalarımızın taptıklarına tapmamızı bize yasaklıyor musun? Şüphesiz biz senin bizi çağırdığın şeyden derin bir şüphe içindeyiz. Salih dedi ki, ey kavmim, söyleyin bakayım. Eğer ben Rabbim tarafından apaçık bir delil üzerindeysem ve bana tarafından bir rahmet peygamberlik vermişse, ona karşı geldiğim takdirde beni Allah'tan kim koruyabilir? Demek ki zararı uğratmaktan başka bana katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size mucize olarak Allah'ın dişi bir devesi. Bırakın onu, Allah'ın arzında yayılıp otlasın. Ona kötülük dokundurmayın, yoksa sizi yakın bir azap yakalar. Derken onu kestiler. Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. Sonra helak olacaksınız. İşte bu yalanlanamayacak bir tehdittir. Helak emrimiz geldiğinde Salih'i ve beraberindeki iman etmiş olanları tarafımızdan bir rahmetle helaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Zulmedenleri o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Rablerini inkar etti. Yine biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
2: Azim olan Allah doğru
3: söyledi. Kur'an uyarıdır.
4: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Fecr Suresi 15 ila 30. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan ise Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır, siz ikram bekliyorsunuz. Fakat kendiniz yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz.

0: balı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefs! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlaki kavramlarla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur:
3: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
5: İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır.
0: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir.
6: Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın, verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur.
7: Müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Secde Suresi 23 ila 30. Ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, biz Musa'ya kitabı Tevrat'ı vermiştik. Sen de kitaba, Kur'an'a kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici kılmıştık. Sabredip ayetlerimize kesin olarak inandıkları zaman içlerinden emrimizle doğru yola ileten önderler çıkardık. Şüphesiz Rabbin kıyamet günü üzerinde ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda onlar arasında hüküm verecektir. Yurtlarında gezip dolaştıkları nice nesilleri helak etmiş olmamız onlar için yol gösterici olmadı mı? Şüphesiz bunda ibretler vardır. Hala duymayacaklar mı? Görmediler mi ki biz yağmuru kupkuru yere gönderip onunla hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceği ekinler çıkarırız? Hala görmeyecekler mi? Eğer doğru söyleyenler iseniz şu fetih ne zamanmış diyorlar. De ki, fetih kıyamet günü inkar edenlere iman etmeleri fayda vermeyecektir. Onlara göz de açtırılmayacaktır. Şimdi sen onlardan yüz çevir ve bekle. Şüphesiz onlar da bekliyorlar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 156. ayet.
4: Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Allah şöyle dedi: azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Tin Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki, biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Ahkaf Suresi 15 ila 20. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu. Onun anne karnında taşınması ve sütten kesilme süresi toplam olarak 30 aydır. Nihayet olgunluk çağına gelip 40 yaşına varınca şöyle der: bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmemi, senin razı olacağın salih amel işlememi bana ilham et. Neslimi de salih kimseler yap. Şüphesiz ben sana döndüm. Muhakkak ki ben sana teslim olanlardanım.

0: İşte yaptıklarının iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadırlar. Bu onlara öteden beri yapıla gelen doğru bir vaattir. Anne ve babasına öf size. Benden önce nice nesiller gelip geçmişken beni tekrar diriltilecek olmakla mı tehdit ediyorsunuz diyen kimseye onlar Allah'a sığınarak yazıklar olsun sana. İman et. Allah'ın vaadi gerçektir diyorlar. O da bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir diyordu. İşte onlar kendilerinden önce cinlerden ve insanlardan gelip geçmiş topluluklar içinde haklarında o sözün, azabın gerçekleştiği kimselerdir. Şüphesiz onlar ziyana uğrayanlardır. Herkesin yaptıklarına göre dereceleri vardır. Bu da Allah'ın onlara yaptıklarının karşılığını tas tamam vermesi içindir. Asla kendilerine haksızlık yapılmaz. İnkar edenler ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir: dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi bitirdiniz, onların zevkini sürdünüz. Bugünse yeryüzünde haksız yere büyüklük taslamanızdan ve yoldan çıkmanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Ahzab Suresi 69 ila 73. ayetler.

0: وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 27. Bölüm. Hamza geliyor.

0: Şu alevlerin yaktığı gibi beni yakar Muhammed'in sözleri. Biz ona servet veririz, cariye veririz, Mekke'nin emiri ol deriz, hepimizden güçlü ol deriz. Muhammed der ki bize, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz dönmem yolumdan.
1: Bence Muhammed aklını yitirdi derim. Yoksa bu teklif ettiklerimiz kabul edilmeyecek şeyler değil. Hiçbir insan bu teklif ettiklerimizi reddedemez.
2: Ya doğru derse, ya gerçekten peygamberse?
3: Bu olamaz, olmamalı. Atalarımızın dinini yok musun?

0: selam vermeyelim.
1: Bu sadece bir dönem. Ben derim ki bu sinirli hava kısa bir süre sonra bitecek.
2: Yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yaratmıştır. Oku. Kalemle öğreten, insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.
3: Bedensiz adam, sen Kur'an mı okursun Kabe'nin önünde? Putlarımıza saygısızlık mı dersin?
4: Allah birdir, Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
5: Sen kimsin ha? Sen kimsin?
3: Bizimle
5: alay mı edersin?
4: Allah birdir. Allah birdir. Muhammed onun Resulüdür.
3: Öleceksin be adam. Öleceksin. Sus, sus.
6: Ne yapıyorsunuz? Öldüreceksiniz.
5: Alın şunu elimden, yoksa öldüreceğim.
7: Nasıl öldüreceksin? Yasir ve ailesini öldürdüğün gibi mi Ebu Cehil?
3: Kölen Bilal'e bak. Dilin uzamış senin.
7: Ben özgür bir adamım Ümeyye. Senle ben eşitiz.
3: Senin pis kokan nefesinle eşit mi olacağım?
5: Bakın, herkes duysun. Putlarımıza saygısızlık kim ederse canıyla öder bunu. Bu da böyle biline.
6: Biz sadece insanları doğru dine yönlendiririz. Yaptığımız sadece bu.
5: İnsanları dinden çıkartırsın. Atalarını inkar ettirirsin.
6: Yanılırsın Ebu Cehil. Biz insanları sadece doğru yola çağırırız. İnsanları cehennemden koruyoruz. Allah yoluna çağırıyoruz.
8: Olanları görüyor musun?
9: Görmez olaydım. Bizimkiler işkence yaparak Muhammed'in yolundan ayırmak istiyor. Ama bırak ayrılmayı. Bu yapılan işkenceler onları Muhammed'e daha da bağlıyor. Bu sana da tuhaf gelmiyor mu?
8: Gelmez olur mu? Elbette geliyor.
9: Din bu işte. Ne olursa olsun, inandığın için hayatını bile feda edebilmektir.
8: Ne yapacağız? Ebu Cehil herkesi falakaya yatırır. Kalbini kendi elleriyle söker. Ama onların yolundan gitmeye izin vermez.
9: Ben derim ki Muhammed ve Ebu Talip'le bir dost gibi oturup konuşalım. Belki de doğrusu budur.
8: Şu Muhammed değil mi?
9: Evet o. Kabe'ye gidiyor. Ne yapacak dersin? Bir şeyler mi söyleyecek?
8: Ne diyeceği yok. Artık sözler bitti. Muhammed'e servet verdiler. Mekke'nin en güçlü insanı olma fırsatını verdiler. O bir eline ayı verseler, bir eline güneşi, dönmem yolundan dedi.
9: Peki o zaman Muhammed'in amacı para değilse nedir? Ya gerçekten peygamberse ve biz ona karşıysak?
8: Kabe'nin Rabbi bize doğru yolu göster. Bize doğru yolu göster.
5: Muhammed geliyor.
3: Ey Muhammed, nedir amacın? Ölmek mi? Nedir bu tuttuğun yol?
6: Babam Muhammed, tek yolum Allah'ın yoludur diyor. Sizi doğru yola çağırıyor ya Mekke'nin emirleri. Bırakın bu kini, öfkeni.
5: Biz Ebu Bekir değiliz, Ebu Talip değiliz. Onları kandırdığın gibi bizi kandıramayacaksın. Sözlerinle büyülediğin o insanlardan değiliz biz. Sen büyücüsün Muhammed.
6: Ey Mekkeliler, doğru yola gelin, hak yoluna gelin.
3: Bitmedi Muhammed, bitmedi. Ya sen yok olacaksın ya biz. Bu olana kadar bitmeyecek. Atalarının dinini inkar edene insaf yoktur.
8: Muhammed'in amcası Hamza geliyor. Aslan avcısı geliyor.
6: Babam Muhammed'in amcası Hamza geliyor.

0: Yeğenim Muhammed, nasılsın? İyi misin? Abim Abdullah'ın oğlu.
1: Yeğenine sahip çık Hamza. Atalarının dinini inkar eder. Gençlerimizi yoldan çıkartır.

Ben uzun çöl gecelerinde yalnız başıma aslan avlarken çevreme bakardım. Yıldızlara, evrene, kainata. Bir şey vardı yanımda hep beni izleyen, hep beni kollayan. Bu neydi derdim? Lat, Menat, Uzza mı? Hayır, onlar bizim yaptığımız kadar varlardı. Rüzgarla yere düşseler kırılırlardı. Beni izleyen Tanrı olmalıydı. Rüzgarın esmesini, insanın konuşmasını, düşünmesini sağlayan, hem o kadar kudretli hem de daima tüm kullarının yanında olan. Yeğenim sözünün eri bir adamdır. O ne derse doğrudur. Onun inandığı bir yol varsa o yol doğru bir yoldur ve ben de o yola inanırım. Tüm kainatın hakimi Allah'a inanırım. Allah birdir ve Muhammed onun Resulüdür. Şimdi söyleyin ey Mekkeliler. Kim karşısına Hamza'yı almak ister?

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Vakıa Suresi 75 ila 96. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yıldızların yerlerine yemin ederim ki eğer bilirseniz gerçekten bu büyük bir yemindir. O elbette değerli bir Kur'an'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar dokunabilir. Alemlerin Rabbinden indirilmedir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz ve Allah'ın verdiği rızka onu yalanlayarak mı şükrediyorsunuz? Can boğaza geldiğinde onu geri döndürsenize. Oysa siz o zaman bakıp durursunuz. Bizse ona sizden daha yakınız. Fakat siz göremezsiniz. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz ve doğru söyleyenler iseniz, onu geri döndürsenize. Fakat ölen kişi Allah'a yakın kılınmışlardansa, ona rahatlık, güzel rızık ve naim cenneti vardır. Eğer ahiret mutluluğuna ermiş kişilerdense, kendisine selam sana ahiret mutluluğuna ermişlerden denir. Ama haktan sapan yalancılardansa, işte ona da kaynar sudan bir ziyafet vardır. Bir de cehenneme atılma vardır. Şüphesiz bu kesin gerçektir. Öyleyse Yüce Rabbinin adını tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. İsra Suresi.

0: Suresi 101 ila 111. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Musa'ya apaçık 9 mucize verdik. İsrailoğullarına sor, sana anlatsınlar. Hani Musa onlara gelmiş ve Firavun da ona, ben senin kesinlikle büyülendiğini zannediyorum ey Musa demişti. Musa ise, iyi biliyorsun ki bunları ancak göklerin ve yerin Rabbi apaçık deliller olarak indirmiştir. Ey Firavun, ben de seni kesinlikle helak olmuş bir kişi olarak görüyorum demişti. Bunun üzerine Firavun işkence etmek ve öldürmek suretiyle o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk. Bunun ardından İsrailoğullarına şöyle dedik. Bu topraklarda oturun, ahiret, vadi, kıyamet gelince hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz. Biz onu, Kur'an'ı hak olarak indirdik ve o da hak ile indi. Seni de ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik. De ki, ona ister inanın ister inanmayın. Şüphesiz daha önce kendilerine ilim verilenler, Kur'an kendilerine okunduğunda derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. Rabbimizin şanı yücedir. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü yere kapanırlar. Bu da onların derin saygısını arttırır. De ki, Rabbinizi ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da kısma. İkisi ortası bir yol tut. Hamd, çocuk edinmeyen, mülkte ortağı olmayan, zillet ve acizliğin gerektirdiği bir yardımcıya ihtiyacı bulunmayan Allah'a mahsustur de ve onu tekbir ile yücelt. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya

0: işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede üç defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve etana gufraneke rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların Hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, müminlerin sahip olması gereken vasıfları kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rad Suresi 19-26. Ayetler.
3: Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El-Mu'iz Celle Celaluhu, Celle Celaluhu. İzzet verip ağırlayan. Sen El-Mu'izsin, dilediğini aziz edensin, izzet ve şeref veren, ağırlayansın. Mülkün ve hakimiyetin mutlak sahibi, her şeye kadir olansın. Bütün izzet yalnız sana aittir. Sen şeref ve kudret sahibisin. Dünya ve ahiret hayatında kullarının mertebesini yükseltensin. Nefsinin tuzaklarını bilenleri zilletten koruyan ve kurtaransın. Sana itaat etmekten daha üstün bir izzet yoktur. Müminleri ibadet ve itaatleri sayesinde onurlandıransın. Sen müminleri amellerde samimi ve ihlaslı olmakla, nefislerinin isteklerini terk etmekle aziz kılansın. Ey dilediğine izzet ve şeref veren Allah'ım, bize imanın izzetini ver, küfrün zilletinden koru. Amin.
3: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan İshak Danış. On üçüncü cüz.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi.
1: وقال الملك ائتوني به أستخلص.

Kral, onu bana getirin. Onu özel olarak yanıma alayım dedi. Onunla konuşunca dedi ki, şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin.

Yusuf, beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi.

Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davran.

Yusuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ölçeyi tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim.

0: Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek tek ölçek zahire bile yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın.
1: قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون.
0: Dediler ki onu babasından isteyeceğiz ve muhakkak bunu yaparız.

Yusuf adamlarına dedi ki, onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler.

Onlar babalarına döndüklerinde, "Ey babamız, bize artık zahire verilmeyecek. Kardeşimizi, Bünyamin'i bizimle gönder ki zahire alalım. Onu biz elbette koruruz," dediler.

0: قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
1: Yakup onlara, onun hakkında size ancak daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim. Allah en iyi koruyandır ve o merhametlilerin en merhametlisidir dedi.

yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahirede fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir, dediler.

Babaları kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç, onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe onu sizinle göndermeyeceğim dedi. Ona güvencelerini verdiklerinde Allah söylediklerimize vekildir dedi.

Sonra da ey oğullarım, bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler dedi.

babalarının emrettiği şekilde ayrı kapılardan girdiklerinde bile bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Sadece Yakup içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o, biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o kardeşi Bünyamin'i yanına bağrına bastı ve gizlice haberin olsun ben senin kardeşinim artık onların yaptıklarına üzülme dedi.

0: Yusuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar, siz hırsızsınız."
1: قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟
0: Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek "Ne yitirdiniz?" dediler.

Dediler ki, Allah'a andolsun siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik. Hırsız da değiliz.

0: كذلك نجزي الظالمين.
1: Onlar da cezası su kabı kimin yükünde bulunursa o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler.

0: Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin yükünden çıkardı. İşte biz Yusuf'a böyle bir plan öğrettik. Yoksa kralın kanunlarına göre kardeşini alıkoyamazdı. Ancak Allah'ın dilemesi başka. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.
1: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من

Dediler ki eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı ve onlara belli etmedi. İçinden siz kötü bir durumdasınız. Anlattığınızı Allah çok daha iyi biliyor dedi.

0: إنا نراك من المحسنين.
1: Onlar Yusuf'a, ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Şüphesiz biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz, dediler.

Yusuf, malımızı yanında bulduğumuz kimselerden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz, dedi.

Ondan ümitlerini kesince kendi aralarında konuşmak üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır.

Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik.

Yakup, nefisleriniz sizi bir iş yapmaya sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir dedi.

0: من الحزن فهو كظيم.
1: Onlardan yüz çevirdi ve vah Yusuf'a vah dedi ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu.

Oğulları Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin veya helak olacaksın dediler.

Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez.

0: الله يجزي المتصدقين.
1: Bunun üzerine Mısır'a dönüp Yusuf'un yanına girdiklerinde, "Ey güçlü vezir, bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremizi tam ölç. Ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır," dediler.

0: Yusuf dedi ki, siz henüz cahil kimselerken Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz?
1: قَالُوا اَاِنْ

0: واتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Kardeşleri, yoksa sen Yusuf musun dediler. O da ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez dedi.

Yusuf dedi ki, bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir.

Müjdeci gelip gömleği Yakup'un yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi? Dedi.

0: Yakup, Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi.
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ

Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi.

Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki, babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim.

Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.

0: İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ
0: Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Halbuki sen buna karşılık onlardan bir ücret de istemiyorsun. O, Kur'an, alemler içinde ancak bir öğüttür.

Yoksa Allah tarafından kendilerini kuşatacak bir azabın gelmeyeceğinden veya onlar farkında olmadan kıyametin ansızın gelip çatmayacağından emin mi oldular?

De ki, işte bu benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar bilerek Allah'a çağırırız. Allah'ın şanı yücedir. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim.

Biz senden önce de memleketler halkından ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden önce gelenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Elbette ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz?

0: يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
1: Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale gelip yalanlandıklarını düşündükleri sırada onlara yardımımız geldi de böylece dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirildi. Azabımızsa suçlular topluluğundan geri çevrilemez.

0: andolsun ki onların kıssalarında akıl sahipleri için ibret vardır. Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum içinde bir yol gösterici ve bir rahmettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.

O yeri yayıp döşeyen, orada dağlar nehirler meydana getiren, orada her türlü meyveden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlar da düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.

Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları vardır ki hepsi aynı suyla sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır.

Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarına demir halkalar vurulanlardır. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ

Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir.

İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır.

0: فكل شيء عنده بمقدار.
1: Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçüyledir.

Ona göre içinizden sözü gizleyenle açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir.

0: insanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.
1: وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ.
0: O, korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir.
1: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ.

0: Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlarsa Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır.
1: Lehu da'vetul hak.

0: Gerçek dua ancak onadır. Ondan başka yalvardıklarıysa onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar.
1: Dinleyeceğiniz ayette tilavet secdesi bulunmaktadır.

0: Göklerde ve yerde kim varsa ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a boyun eğer.
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

De ki, göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Allah'tır de. De ki, onu bırakıp da kendilerine bile bir faydası ve zararı olmayan dostlar, mabutlar mı edindiniz? De ki, körle gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratmayla Allah'ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi? De ki, her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O birdir, mutlak hakimiyet sahibidir.

0: الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال.
1: O gökten su indirdi de dereler kendi ölçülerince dolup aktı ve sel üste çıkan köpüğü aldı götürdü. Süs eşyası veya yararlanılacak bir şey elde etmek için ateşte erittikleri şeylerden de böyle köpük olur. İşte Allah hakla batıla böyle misal getirir. Köpüğe gelince sönüp gider. İnsanlara yararlı olansa yerde kalır. İşte Allah böyle misaller verir.

Rablerinin emrine uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Ona uymayanlarsa yeryüzünde olan her şey ve onun yanında bir katı daha kendilerinin olsa kurtulmak için hepsini kurtuluş fidyesi olarak verirlerdi. İşte hesabın kötüsü bunlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü yataktır.

0: Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar.
1: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
0: Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır.

Onlar Allah'ın riayet edilmesine emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır.

Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır.

0: Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler:
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir.

Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennem de onlaradır.

Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir.

İnkar edenler diyorlar ki ona, Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir.

0: Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
1: اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ
0: İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır.

Ey Muhammed, böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır.

0: kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar inkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez.
1: وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٌ.
0: Andolsun senden önce de nice peygamberler alaya alındı da ben inkar edenlere bir süre mühlet verdim. Sonra da onları yakalayıverdim. Benim cezalandırmam nasılmış?

Herkesin kazandığını görüp gözeten Allah inkar edilir mi? Halbuki onlar Allah'a ortaklar koştular. De ki, onların isimlerini açıklayın. Yoksa siz bununla ona yeryüzünde bilmediği bir şeyi mi haber vermiş olacaksınız? Yoksa boş söz mü etmiş olacaksınız? Hayır. İnkar edenlere hileleri güzel gösterildi ve onlar doğru yoldan saptırıldılar. Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek yoktur.

Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa daha ağırdır. Ve onları Allah'ın azabından koruyacak kimse de yoktur.

Allah'a karşı gelmekten sakınanlara vaad olunan cennetin durumu şudur. Onun içinden ırmaklar akar. Yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte bu Allah'a karşı gelmekten sakınanların sonudur. İnkar edenlerin sonuysa ateştir.

Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat senin aleyhinde olan gruplardan onun bir kısmını inkar edenler de vardır. De ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır.

Böylece biz onu, Kur'an'ı Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen bu ilimden sonra eğer sen onların heva ve heveslerine uyarsan, Allah tarafından senin için ne bir dost vardır ne de bir koruyucu.

Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin, vadenin bir yazısı vardır. Yemhullah.

Allah dilediğini siler, dilediğini de sabit kılıp bırakır. Ana kitap, levh-i mahfuz onun yanındadır.

Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, göstermeden senin ruhunu alsak da, senin görevin sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize aittir.

0: لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.
1: Onlar bizim yeryüzüne kudretimizle gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah hükmeder. Onun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O hesabı çabuk görendir.

0: عقب الدار.
1: Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Bütün tuzaklar Allah'a aittir. O her nefsin kazandığını bilir. İnkar edenler de dünya yurdunun sonunun kime ait olduğunu bileceklerdir.

0: peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. Şiddetli azaptan dolayı vay kafirlerin haline!

dünya hayatını ahirete tercih edenler, insanları Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler.

Biz her peygamberi ancak kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara Allah'ın emirlerini iyice açıklasın. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Andolsun Musa'yı da kavmini karanlıktan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın geçmiş milletleri cezalandırdığı günlerini hatırlat diye ayetlerimizle gönderdik. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır.

0: İnkar edenler sen peygamber değilsin diyorlar. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter. Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti.
1: Ve iz

Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu: "Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi arttırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir."

Musa şöyle dedi: siz ve yeryüzünde bulunanların hepsini nankörlük etseniz de gerçek şu ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layık olandır.

Sizden önceki Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonrakilerin ki onları Allah'tan başkası bilmez, haberi size gelmedi mi? Onlara peygamberleri mucizeler getirdiler de onlar öfkeden parmaklarını ısırmak için ellerini ağızlarına götürüp biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz, bizi çağırdığınız şeyden de derin bir şüphe içindeyiz dediler. قالت رسلهم

Peygamberleri dedi ki, gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belli bir zamana kadar ertelemek için sizi imana çağırıyor. Onlar, siz de bizim gibi sadece birer insansınız. Bizi babalarımızın taptıklarından alıkoymak istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık bir delil getirin dediler.

Peygamberleri onlara dedi ki, biz ancak sizin gibi birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine peygamberlik nimetini bahşeder. Allah'ın izni olmadıkça bizim size bir delil getirmemiz haddimize değil. Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler.

Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim? Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.

İnkar edenler peygamberlerine, andolsun ya sizi yurdumuzdan çıkaracağız ya da bizim dinimize dönersiniz dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti: biz zalimleri mutlaka yok edeceğiz. Onlardan sonra sizi elbette o yere yerleştireceğiz. Bu, makamından korkan ve tehdidimden sakınan kimseler içindir.

Peygamberler Allah'tan yardım istediler ve her inatçı zorba hüsrana uğradı. Hüsranın ardından da cehennem vardır. Orada kendisine irinli su içirilecektir.

Onu yudumlamaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecektir. Ona her yönden ölüm gelecek fakat ölmeyecek, arkasından da şiddetli azap gelecektir.

Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların işleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.

Allah'ın gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattığını görmedin mi? Dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a hiç de güç gelmez.

İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacak ve güçsüzler büyüklük taslayanlara diyecek ki, şüphesiz bizler size uymuştuk. Şimdi siz az bir şey olsun Allah'ın azabından bizi koruyabilecek misiniz? Onlar da

Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola eriştirirdik. Şimdi sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Artık bizim için hiçbir kurtuluş yoktur, derler.

0: إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: İş bitirilince şeytan da diyecek ki, şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size söz verdim ama yalancı çıktım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de hemen bana geliverdiniz. O halde beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır.

İnanan ve salih ameller işleyenler Rablerinin izniyle ebedi kalacakları ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokulacaklardır. Oradaki esenlik dilekleri selamdır.

Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir söz, kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir.

0: Kötü bir sözün durumu da yerden koparılmış, ayakta durma imkanı olmayan kötü bir ağacın durumu gibidir.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır, zalimleri ise saptırır. Ve Allah dilediğini yapar.

İnanan kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. Hiçbir alışveriş ve dostluğun bulunmadığı bir gün gelmeden önce kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizlice ve açıktan harcasınlar.

Allah gökleri ve yeri yaratan, gökten yağmur indiren ve onunla size rızık olarak türlü meyveler çıkaran, emri gereğince denizde yüzmek üzere gemileri emrinize veren, nehirleri de hizmetinize sunandır.

adetleri üzere hareket eden güneşi ve ayı sizin hizmetinize sunan, geceyi ve gündüzü sizin emrinize verendir.

O istediğiniz şeylerin hepsinden size verdi. Eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalkışsanız sayamazsınız. Şüphesiz insan çok zalimdir, çok nankördür.

Hani İbrahim demişti ki, Rabbim bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.

Rabbim, çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin.''

Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin, Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.

Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz.

Hamd iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir.

Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarattı. Rabbimiz, duamı kabul eyle.

sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onları ancak gözlerin dehşetle baka kalacağı bir güne erteliyor.

O gün başlarını dikerek çağrıldıkları yere doğru koşarlar. Gözleri kendilerine bile dönmez. Kalpleri de bomboştur.

Ey Muhammed, insanları kendilerine azabın geleceği günle uyar. Zira o gün zalimler, ey Rabbimiz, yakın bir süreye kadar bizi ertele de senin çağrına uyalım ve peygamberlerin izinden gidelim diyecekler. Onlara şöyle denilecek: daha önce siz sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? Ve seken

Kendilerine zulmedenlerin yerlerinde oturdunuz. Onlara ne yaptığımızsa size belli olmuştu. Size misaller de vermiştik.

Onlar gerçekten tuzaklarını kurmuşlardı. Tuzakları yüzünden dağlar yerinden oynayacak olsa bile tuzakları Allah katındadır. Allah onu bilir. فَلَا تَحْسَبَنَّ

Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ

0: O gün yer başka bir yere, gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar bir ve kahhar, her şeyin üzerinde yegane hakim olan Allah'ın huzuruna çıkarlar.
1: فترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
0: O gün suçluları zincirlere vurulmuş olarak görürsün.

bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Azim olan Allah doğru

Rabbimiz, Mevlamız, Yaratıcımız, rızık verenimiz. Senin komşuluğun çok şereflidir ve en yüce övgüler sanadır. En kutsal isimler senindir. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım sen affedicisin, sen cömertsin, affı seversin, bizleri de affeyle. Allah'ım salat, selam ve bereket kulun, Resulün Muhammed'e, ailesine, ashabına ve onun izinden gidenlere olsun. Kim onlara uyarsa kıyamete kadar onlara selam olsun. Biz de onlardanız Allah'ım. Senin affınla ve cömertliğinle ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın her daim takipçisi kıl. Okuduğumuz duaları, senin yüce ayetlerini İzzet-i dergahında kabul eyle.

بسم الله الرحمن الرحيم.

ben Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mesut Kurbani. Bakara Suresi 284 ila 286. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gece kitabımız Kur'an-ı Kerim'in meali, Türkiye'nin en iyi, en seçkin sesleriyle sadece Vav Radyo'da.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır.
4: Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.
5: Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin.
6: Size beklenmedik bir anda veya açıktan açığa gelse, zalimler toplumundan başkası mı helak edilecek?
7: Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir.
8: Çünkü O haddi aşanları sevmez.
9: Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.
10: Allah'a azabından korkarak ve rahmetini umarak dua edin.
11: Şüphesiz Allah'ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.
12: O rüzgarları rahmetinin önünde müjde olarak gönderendir.
11: Nihayet rüzgarlar ağır bulutları yüklendiği vakit
13: onları ölü bir beldeyi diriltmek için sevk ederiz de oraya suyu indiririz.
14: Derken onunla türlü türlü meyveleri çıkarırız.
15: İşte ölüleri de öyle çıkaracağız.
16: Ola ki ibretle düşünürsünüz.
17: Toprağa iyi ve elverişli beldenin bitkisi Rabbinin izniyle bol ve bereketle çıkar.
18: Toprağa kötü ve elverişsiz olandansa faydasız bitkiden başkası çıkmaz.
19: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur.
20: Şükredecek bir toplum için biz ayetleri işte böyle değişik biçimlerde açıklıyoruz.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, anın sesi.
3: Kavramların hakikati.
21: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta münafıkların tutumuna dair şu ayetler nazil olmuştur.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
21: Tevbe Suresi 81.
22: Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı.
21: Tevbe Suresi 90.
0: Bedevilerden mazeret ileri sürenler, kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir.
21: Tevbe Suresi 95.
20: Yanlarına döndüğünüz zaman kendilerini rahat bırakmanız için size Allah adıyla yemin edeceklerdir. Artık onların peşini bırakın. Çünkü onlar pistir. Kazandıklarının karşılığı olarak varacakları yer de cehennemdir.
21: Nur Suresi 54.
5: Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluk ancak ona ait, size yüklenen sorumluluk da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
23: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin

0: geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, küfre düşmekten, itaatsizlikten, düşmanlık etmekten, münafıklıktan, amellerimi başkalarına göstermek ve duyurmak için yapmaktan sana sığınırım. Sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم

0: لصوت الحمير. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a, Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur.

0: nankörlük ederse, bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür." İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: "Bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa, onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol. Sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. İsra Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ve onu benden başkasını vekil edinmeyin diyerek İsrailoğullarına bir rehber yaptık. Ey kendilerine Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin çocukları! Gerçek şu ki o çok şükreden bir kuldu. Biz kitapta, Tevrat'ta İsrailoğullarına yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz diye hükmettik. Nihayet bu iki bozgunculuktan ilkinin zamanı gelince sizi cezalandırmak için üzerinize pek güçlü olan bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar evlerinizin arasına kadar sokuldular. Bu herhalde yerine gelmesi gereken bir vaatti. Sonra onlara karşı size tekrar egemenlik verdik. Mallar ve çocuklarla sizi güçlendirdik. Sayınızı daha da çoğalttık. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İkinci bozgunculuğun zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler. Daha önce girdikleri gibi yine mescide, Beyt-i Makdis'e girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yerle bir etsinler diye üzerinize yine düşmanlarınızı gönderdik. Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer yine eski duruma dönerseniz biz de cezaya döneriz. Biz cehennemi kafirlere bir zindan yapmışızdır. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Lut'un hayatı. Misafirler, kuşatma ve son gece. Kur'an-ı Kerim'in anlatımında helak göreviyle gelen elçiler, melekler, önce Hazreti İbrahim'e uğrar. İnsan suretinde gelirler. Hazreti İbrahim onları misafir eder, ikramda bulunur. Fakat misafirler yemeğe uzanmaz. Bu, Hazreti İbrahim'de bir tedirginlik doğurur. Sonra açıklarlar. Biz Lut'un kavmine gönderildik. Elçiler, Hazreti Lut'a ulaştı.

0: korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin. İçinizde aklı başında bir adam yok mu? Kavmi şöyle der. Sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında gözümüz yok. Bizim ne istediğimizi pekala biliyorsun. Lut aleyhisselam, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya güçlü bir desteğe dayanabilseydim, der. Tam bu esnada elçiler kim olduklarını bildirir. Ey Lut, biz Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamayacaklar. Sen gecenin bir vaktinde ailenle birlikte yola çık. Eşin hariç sizden hiç kimse geride kalmasın. Çünkü onların başına gelecek olan şüphesiz onun başına da gelecektir. Onlar için belirlenen zaman sabah vaktidir. Sabah da yakın, değil mi? Kamer suresinde elçilere sarkıntılık etmek isteyenlerin etkisiz hale getirildiği, gözlerinin kör edildiği sahne yer alır. Kuşatma daralır. Elçiler Hazreti Lut'a talimat verir. Gece vakti aileni al, çık. Kimse geriye dönüp bakmasın. Bazı geceler tarihin yönünü değiştirir. Helak. Coğrafyanın tanıklığı ve ibret. Hazreti Lut'un aile fertleri dışında ona inanan kimse bulunmadığı için, melekler onun karısı dışındaki aile fertlerini alıp gecenin bir vaktinde şehri terk etmesini isterler. Karısı iman etmediğinden o da kafirlerle birlikte yok olacaktı. Lut aleyhisselam ilahi emir uyarınca geceleyin ailesini alıp şehirden çıkar. Tan yerinin ağarması azabın gelmekte olduğunu haber vermektedir. Nitekim güneş doğarken onları korkunç bir gürültü yakalar, ardından şiddetli bir depremle şehir altüst olur, üzerlerine taş yağar, yok olup giderler. Hazreti Lut kıssasının bir başka çarpıcı tarafı yakınlık meselesidir. Peygamberin hanımı. Peygamberin yakınında olmak tek başına kurtuluş sebebi değildir. İnanç ve duruş bireysel bir sorumluluktur. Hazreti Nuh ve Hazreti Lut kıssalarında aile içi imtihanın vurgulanması bu yönüyle anlamlıdır. Soybağ değil, istikamet belirleyicidir. Bugün Ölüdeniz diye anılan bölge, anlatımlarda yeryüzünün en çukur yerlerinden biri olarak hatırlatılır. Suyun tuzluluğu, çevrenin ağır atmosferi, bütün bunlar birer ibrettir. İnsan bazen bir toprağa bakar ve o toprağın bir hikaye anlattığını hisseder. Hazreti Lut kıssası, diğer kıssalarda olduğu gibi geçmiş bir olayı anlatmak için değil, bugüne ayna tutmak içindir. Uyarıların alaya alınması, erdemin küçümsenmesi, ölçüsüzlüğün normalleşmesi. Bunlar her çağın imtihanıdır. Lut aleyhisselamın kavminin kıssası bize şu temel soruyu bırakır. Bir toplum hangi noktada yanlışı alışkanlık, doğruyu tehdit saymaya başlar? Hazreti Lut'un kıssası bir peygamberin yalnızlığını, bir toplumun körleşmesini ve nihayet hükmün gelişini anlatır. Ve her belgesel gibi bizi kendi hayatımıza geri döndürür. Neyi normalleştiriyoruz? Neyi savunuyoruz? Neye sırt çeviriyoruz? Bir sonraki bölümde başka bir peygamberin izinde buluşmak üzere.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz demişti. Putlara tapıyoruz ve onlara tapmaya devam edeceğiz demişlerdi. İbrahim dedi ki, onlara yalvardığınızda sizi işitiyorlar mı? Yahut size fayda veya zararları dokunur mu? Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk dediler. İbrahim şöyle dedi, sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü? Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. O beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. O bana yediren ve içirendir. Hastalandığımda da o bana şifa verir. O benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. O hesap gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur. Ey Rabbim, bana bir hikmet bahşet ve beni salih kimseler arasına kat. Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni Naim cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla. Çünkü o gerçekten yolunu şaşıranlardandır. Kulların diriltilecekleri gün beni utandırma. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Allah'a arınmış bir kalple gelen başka. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yaklaştırılacak. Cehennem de azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarınız nerede? Size yardım ediyorlar mı veya kendilerini kurtarabiliyorlar mı denilecek. Artık onlar ve o azgınlarla iblisin askerleri hepsi birden tepe takla oraya atılırlar. Orada onlar taptıklarıyla çekişerek şöyle derler. Allah'a andolsun, biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak önderlerimiz olan suçlular saptırdı. İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok. Candan bir dostumuz da yok. Keşke

0: Keşke dünyaya bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak. Elbet bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmiş değillerdi. Şüphesiz senin Rabbin mutlak güç sahibi olandır, çok merhametli olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kasas Suresi 83 ila 88. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çıkarmayanlara has kılarız. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceği

0: Dini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yıldızlarla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yasin Suresi 40. Ayet.
3: Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
1: Araf Suresi 54. Ayet.
4: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, arşa kurulan geceyi kendisine durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız O'na mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 50 ila 59. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana bir iyilik gelirse bu onları üzer. Eğer başına bir musibet gelirse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki bizim başımıza ancak Allah'ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır. Öyleyse müminler yalnız Allah'a güvensinler. De ki bizim için siz şehitlik veya zafer olmak üzere ancak iki güzellikten birini bekleyebilirsiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleye durun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz. Yine de ki, ister gönüllü ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz. Harcamalarının kabul edilmesine yalnızca Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bununla ancak onlara dünya hayatında azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa onlar sizden değillerdir. Fakat onlar korkudan ödleri patlayan bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer veya gizlenecek mağaralar yahut girilecek bir delik bulsalardı hemen koşarak oraya kaçarlardı. İçlerinden sadakalar konusunda sana dil uzatanlar da var. Kendilerine ondan bir pay verilse hoşnut olurlar. Eğer kendilerine ondan bir pay verilmezse hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiğine razı olup bize Allah yeter, lütuf ve ihsanıyla Allah ve Resulü ileride bize yine verir. Biz yalnız Allah'a rağbet eder, onun ihsanını isteriz deselerdi, kendileri için daha hayırlı olurdu. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

rahmetini, gazabının her zaman önüne çıkardığını bize bildiren Rabbimiz. Biz gazabından uzak kalmayı, rahmetine muhatap olmayı diliyoruz. Ne olursun bize ikram eyle ya Rab, ikram eyle ya Rab. Yapmamız icap eden kulluk görevlerimize en iyi şekilde hazırlanmayı ve günlük hayatımızda da Müslüman olmanın icabı olan bütün kulluk vecibelerimizi daha samimi bir şekilde hatalarımızdan tevbekar olarak yaptığımız günahlardan kurtulmak için istiğfarlarımızı arttırarak kulluk vecibelerinde bize de muvaffakiyetler ihsan eyle. Efendimiz'i, ashab-ı kiramı örnek alarak İslam emanetini koruma hususunda üzerimize düşen vazifeleri, vecibeleri yapmaya bizi muvaffak eyle ya Rab. Muvaffak eyle ya Rab. Bizi bu yoldan alakoymak isteyen dahili ve harici düşmanlara fırsat verme ya Rab. Şeytan ve şeytanlaşmış insanlara, nesillere, düzenlere de karşı bize güç ver, takat ver ya Rab. Şeytani bütün oyunları boşa çıkart ya Rab. Boşa çıkart ya Rab.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Mustafa Giden Bakara Suresi 254-257 ve Maide Suresi 54-56. Ayetler
1: Euzubillahimineşşeytanirracim

فيها خالدون. بسم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an müjdedir.
1: Gerçekten bu Kur'an

0: olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Mü'min Suresi 1-3. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Bu kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Meryem Suresi

0: şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır dedi. Derken Zekeriya, ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine ''Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl'' dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Nahl Suresi 90 ila 100. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'a karşı verdiğiniz sözü yerine getirin. Allah'ı kendinize kefil kılarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Bir topluluk diğer bir topluluktan daha güçlü ve çoktur diye yeminlerinizi aranızda bir hile ve fesat sebebi yaparak ipliğini iyice eğirip büktükten sonra tekrar çözüp bozan kadın gibi olmayın. Allah bununla sizi ancak imtihan eder. Hakkında ayrılığa düştüğünüz şeyleri kıyamet günü size elbette açıklayacaktır. Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Yeminlerinizi aranızda hile ve fesat sebebi yapmayın. Sonra sağlamca bastıktan sonra ayaklarınız kayar da Allah yolundan sapmanız sebebiyle kötü azabı tadarsınız. Ahirette de sizin için büyük bir azap vardır. Allah'a verdiğiniz sözü az bir karşılığa değişmeyin. Eğer bilirseniz şüphesiz Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olansa kalıcıdır. Elbette sabredenlere yapmakta olduklarının en güzeliyle mükafatlarını vereceğiz. Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse elbette ona hoş bir hayat yaşatacağız ve onların mükafatlarını yapmakta olduklarının en güzeliyle vereceğiz. Kur'an okuduğun zaman kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Gerçek şu ki şeytanın inanan ve yalnız Rablerine tevekkül eden kimseler üzerinde bir hakimiyeti yoktur. Şeytanın hakimiyeti sadece onu dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an okunması en güzel kitaptır.
2: Biz Kur'an'ı insanlara dura dura okuyasın diye ayet ayet ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin vahdaniyet sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Haşr Suresi 22 ve 23. Ayetler.
2: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır.
1: Müzzemmil Suresi 9. Ayet.
3: O, doğunun da batının da Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse onu vekil edin.
1: İhlas Suresi 1. Ayet.
3: De ki, o Allah'tır, bir tektir.
1: Tegabun Suresi 13. Ayet.
2: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.